Hürmetlik radio anlıgıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizde 2026 yıllık Tunji Türküm Cungo'daki yaxşı kişiler tizimdeki Şincanlıq namzat İlhamcan Ömer bilen tanışımız. İlhamcan Ömer, Şincan Xotan vilayeti Gumunahiyesidin. Cungo Poşta Kuruhi Çekli Şirketi Gumunahiyelik Poşta Şöbe Şirketi Şeydullah Maksus Liniyesinin Poşta Transport Şöbri. Harbiydən çəkingən əskər, hayatlıq çəkləngən rayonda nəcə yıl çıngdırıb kəlgən poştalyon. 2004-cü ilə 23 yaşlıq İlhamcan hərbi səbkə qatnışıb tanka əskəri boldi. Qısımdaki bir nəcə yılda o qatlıq sınaqlarga bərdaşıq berələydiğən əydəş texnikisi və polatdək iradə yetildirdi. 2006 yılı harbiyden çekingenden keyin o harbiy formunu salgan bolsa mu, lekin harbiyler kalbidagi mas'uliyat tuyg'usi azaldan suslab baxmadi. 2011 yılı o kasbiy mahorat imtihonidan o'tib, Jongo pochta guruhi Gumunahiyelik shobi shirkatiga rasmiy kirib, ishni yetkazish kasbidan boshlab, xalqqa munosabat qilish qizg'inligini yangi xizmat o'rniga singdirdi. 2019 yılı Shinjiang pochtasi pochta yo'lini Qaraqum egizlikining ishkirisidagi Shaydulla bozorgacha kengaytirib, chegara mudofiyasi pochta yo'llanmalarining eng oxirgi 1 kilometrini tutashtirishni planladi. Shaydulla bozorining dengiz yuzidan o'rtacha egizligi 5000 metr. Oksigen shalang bo'lib, tibbiy mutaxassislar tomonidan egizlikdagi egizlik deb atalgan. Gumu nahiyasi bilan Shaydulla bozorini tutashtiradigan pochta yo'lining umumiy uzunligi taxminan 434 km bo'lib, buning ichida 300 km'dan ortiq yo'l tik qiyala orasidagi agir-bugiri xatarlik tog' yo'li. Shu joyda Kuda davini xatarlik xuddi alvasti qovqiga o'xshaydi. Masa davan tek 5000 metrdan ortiq tek o'rlaysiz. Xeyka davini asma 99 ayma bar degan söz bar. Bundaq yol ahvali shoferlarning mahorati va psixik pasapasiga intayin yuqori talab qo'yadi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Şincan Radyo Tel... Şincan Radyo Televiziya Stansısı. Hazır, ettigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik haberler programımızda anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 31. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 15. günü.
2: Aval, bu gitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırmız.
1: Şincan, medeniyet muraslarını koğdaşka, medeniyet bilen sayahatçılıkların yugurumu terapiyatıga rakamlaştırış arkalı kuvvet koşup, medeniyetinin yenilik yartış, icat kılış hayati gücünü urgutti.
2: Merkez Ekologiya Mohit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 21. Türküm'de amma paşkılgan 43 erziyet yelvosini Abdonum rayonunun becerişi tapşırdı.
1: Abdonum rayonundaki cayla tarmakla orulla,

qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız xəbər. Baş şuji Xi Jinping, mədəniyyət bilən pən texnikini yuğuruşunun ünümlük mexanizmi üstədə izlənib, mədəniyyət quruluşuqa rəqəmləşdiriş arqılıq quvvət qoşuş, uçurlaşdırıb tip özgərtişini əməlgə aşırıb, mədəniyyət baylıq əvzəllikini mədəniyyət tərəqiyyatı əvzəllikini aylandırış kerek deb təkidlədi. Şinjang pan texniki bilan madaniyatni yugurishning yangi yo'l ustida faol izlanib, madaniyat miroslarini qo'g'dashga, madaniyat bilan sayohatchilikning yugurma taraqqiyotiga raqamlashtirish orqali quvvat qo'shib, madaniyatning yangilik yaratish, ijod qilish hayotiy kuchini qo'zg'otib, tarixni jallandirdi, tog' daryolarni go'zallashtirdi. Yaqinda buyon Şinjang muzeyida 1000 yillardan olqigan raqamlik madaniyat katta ma'rifisi o'tkazilmoqda. Junhua Kim Xabi 5 yıldız çıkıp şarıktın Ahmet geldi Cungu'ya diyen xat keştilengen Kimxab Yenglik, Dövlet Göhri Körgezmesi, Memleket Boyucu Tuncıqıtım Birli Dövlet Göhri üçün ötküzülgen Başdemilik Alaydı Körgezim bulup, Körgezmide Medeniyet Yadikarlıqı'a Pen Teknika Arkalı Kuvvet Koşuş Yadro Kılınıp, Boşluktaki Rakamlık Avaz, Lazer Nurluk Emtürtkü Buluş, Bütün Körünüşlük Avaz ve Közeyneksiz 3D qatarlıq ilğar texnikalar qollunulub. 5 yıldızlı Kimxab Yenglikni bayqaş temisidiki bütün rayon teatrxanası bərpa qılındı. Tamaşıbınlar körgəzimiz ağlıq kirib, koldurma avazını anlığanda Sodi Karmini yenidən ötü vatqandak bilindi. Özünü 2000 yıl ilgiriki Niya qadimi şəhərdə turu vatqandak yeskildi. Körgili, tutkili, yeskılgıl buludugan çökme sınaşta medeniyet yadikarlıqını qeziş, tətqiq qilish, körgezimi qilish hikayesini çoğunkur tüşendi. Şanghaylik sayacı Liu Kün mündaq dedi. Bu körgezimi zalda bu arqı körünüş bilimlerini ilgiligen de Cungu klasik medeniyetinin cevherini teximi çoğunkur tüşengili buludiken Cansuluk sayacı Lu Yuna mündaq dedi. Qadimki devrigi qaytqandak boldum. Yenglikning rengi bek cülalıqken Qadimki dövrdikilerinin akıl parasiti ve sabır çallıqını yeskılgıl buludikken. Körgezmi zalini asta aylanğanda, emmil yerde pen teknikinin sehri küçünü yeskılgıl buludu. Tamaşıbılla, rakamlık maşında mokini erketlendiriş arqılıq rakamlık yenglikinin aylanma gül nusqısını çıkardı. Yıldızlık asmanın tarihi namlık rakamlık əgmi ekrandın tamaşı bılla yıldızla zığı əgişip 5 yıldız yığılışı dəqiqilirgi qaytqandak təsiratqı iyi boldı. Körgezmi rayondaki sual-cavab aparatı mu? O akıl üskünü səplinib, ilmi tətqiqatqı çonkuru yoşırınğan bilimlə tamaşı bılla yes kılalaydıgan məzmunuğu aylandırıldı. Atanım rayonluk muzeyi körgezm bölümünün xizmetçisi Mavın mundaq dedi. Aldınqı mezgilde onun bir kısım nopuzluk tatqiqat neticelerini kirgizdik. 13 min qetim sınaq qılıp 5 yıldız çıkıp şarıqtın Ahmet geldi Cungu'a diyen xat keştilengen Kimxab Yenglikke münasibetlik sansız sualgı cevap bireledigen aparatını teyyar kıldık. Bu arqılıq tamaşıbıllarının Kimxab Yenglikke bolgan tonuşu teximu çoğunkırlışıdır. Pen texnika arqılı kuvvet koşuş, Şinjan'ın medeniyet yadikarlıqının callıq paydalını seviyyəsini üzlüksüz östürüp, medeniyet yadikarlıqları ve muzeyini rəqamlaştırış qadimini üzlüksüz tizlətdi. Kroran qadimi şəri ve cin sulallır devrideki kösen qadimi qabristallıq xarabisi qatarlıq bir türküm kımmetlik tarihi saklanmalarının fizikilik pasılını oğuşluk bösüp taşlap, medeniyetini taq yönelişlik tarqıtıştın koş yönelişlik emtürtükü boluşku ütüşkü türtükü bolup, Cunha medeniyetini tarqıtıdıgan yeni muhit arqılıq teximi köp ademini mozeyi gəlip kıldı. Ötken 5 yılda Şinjan'daki muzeyla 2000 qetimden artıq körgezmi ötküzüp 46 milyon adam qetimden artıq tamaşıbını kütüb aldı. Medeniyet bilen pen teknikinin yuğurluşu, medeniyet yeni kesip alıtını barlıqı keltürüp, medeniyet kesip zanciyerini uzarttı. Bu qetimki demeliş mezgilde, caylardaki menzir rayonlarının rakamlık eskiliş sarayları, kızlık noktuluk daka orullarına aylandı. Bu ayda Sayram Külü, Şihay Yaylıqı'da təsis kılıngan Sayram Külü'de uçuruşuş namlıq çökme derecinin taşkırı sınaş merkezi Mənzir rayondaki Wanghong Daka noktasına aylandı. Sayacılar bu yerde zaman makamını alıp töt pəsilinin özgürüşünü görüp Sayram Külü'nün təbii güzelliki, adımiyet güzellikini iskildi.

0: ne hesaplaş usulü arkalık statistik kılıp çıkışımızı yardım veriyordu. Andın pütkül oymalıkta makro cahattın onun medeniyat hususiyetinin kandaklıkı, kaysi mezgildeki saklanımı işkerliki, kayargi merkezleşkerlik doğrusu da bir kadar sistemilik, dairelik tonuşki iyi bulumuz. Xusta harabisi yadroluk rayondaki şehir harabisinin kölümü tahminen 50 bin kvadrat metr. Bunun içi de 5 bin kvadrat metrlik oyluğa aldızal arka hocra, ayrım xana hem kengeytip silinğen öydünü şekillengen 8 iğiz taş kurulmalık öy caylaştırılgan bulup, öylenin umumi kölümü 600 kvadrat metrden aşıdı. Oyl içi de Tian Shan Teğinin karı suyunu başlayıp, turmuşunu kamdaşkı işletken su başlaş östeni, su tosuş temi, kelkün koyu bitiş əsli yerleri mükemmel sakılınıp kalgan. Tağı çoksıdaki Xişan Tau bilen Halulu harabisi, erbi küzütüş torunu şekillendirip, tağ bağırdaki turmuş rayonu bilen hem türtükü bulup, tağ üstüde aldığını signal veriş, tağ bağırda turmuş keçirişini şıkaşırgan. Mınkı çiçek mındak dedi. Biz bu şehir harabisinin kezi bulgan bir kısım taş tügümen kaldı ki, taş tügümen teşidiki kalduklarını tahlil kılıp, Huanghe deryası vadısta östürlüdüğen ziraat, çüzgün konak ve teriğini baykuduk. Bu harabıdı yaşayan kişilerin miladının ilgirki 1600 yıllarla otur tüzlanlık bilen alakı kılgallıkını düşündürüp verirdi. 2025 yılı arkeologla yadroluk rayondaki şehir harabiz sırtıdaki çoğun tüptiki kabirlerini keziş, tetkik kılışını kanat yedirip, onun devrinin şehir harabizden tahminen 1200 yıl burun ikerlikini muayyelleştirdi. O Şincan'da növette baykalgan en burunki bronza devrigi tabi saklanmalarının biri. Kabirinin şekli özgeçi bolup, 2025 yıllık memleket boyuca 10 çoğun arkeologilik yeni baykaşını deslepki bahalaş tizimliki kirgüzdi. 2024 yıldan başlap, pen tetkikat kollektifi kabirde defni kılınış ve kiyinki mezgildeki tevriniş ehvalını esteyi keltürüp, o adam sünkün retleş ve beden süpti, patologiyelik analiz kılışını tamamlap, kadimki gin grupsini tetkik kılış, kadimki kişiler topunun ijtimai münasibetini esliki keltürüşke asas saldı. Cungu İctimai Peller Akademiyası, Arkeologiya Tatqiqat Orni Xusta Xarabisi, Arkeologiya Ətirtinin əzası Yu Xiaoxiao mündaq dedi. Bu Arşan rayonda əməliyyatı pəqat Xusta Xarabisla əməz. Biz ilgiri tətqiq qılğan Adın Çaulu Xarabis mi ba? Alatau Teğdin ösəklə Qazaqistan'a barımız, Canıb Qımansaq Eli rayonu'a barımız, Eli rayondan Qarib Qımansaq Otur Asiyağı tutuşudu. Şuna bu rayon əməliyyatda qadimki devirden başlayıp kişiler topi almışıp köçüdüğen intayin mühim bir yol. Yani köp kıllaşkan mədəniyet kesişken rayon. Şarık bilen garibnin mədəniyet almıştırışıdaki mühim rayon.
1: Şincan Yaxşıcay Stansımız xəbri. Dəm iliş məzgilədə Şincan Mədəniyyət Sayahat Bazırının ayadı küçü açdı. Qəşqər qədimi şəhərdən Tianşan Buğdu Kölügəcə, Turban Buyluqdun Narat Yaylıqıqıcə, Şincanın arqayısı çoğun mənzi rayonlarda sayahatçılar sıcıl köpüyüb, köpçülük səyli sayahat qılğaş aram köllürdün huzur aldı. Qəşqər qədimi şəhəri bayram məzgildə naidi qızıb getdi. Şəhər dərbuasının eçiş mürasimi ər günü ətdigəndə dəl vaxtı da ötküzüldü. Dəm ilişinin tuncu günü Qəşqər şəhəri kütüb alğan sayahatçı 150 min adam qitimdən. Cümlədən Qəşqər qədimi şəhəri mənzi rayonu kütüb alğan sayahatçı 87 min adam qitimdən açdı. Quyculuq sayahatçı Cuguanxuy mındaq dedi. Şehir darbasını eçiş mürasimidiki naqş usul nomorları naiti esilken, koçu mənziyersimi intayın özgeçken, Qashqarının özgeci sihri küçüne çökmü sınap, bək gayran kaldım, haqiqatın kaldısken. Canubdun şimalgıca Şincanın mədəniyyət sayahat pazarlarda yüzəki görüştün çökmü şekilde çoğunqır sınaşqı özgür şaltı barlıq gelip, bütün rayon sayahatçilikinin hayatı küçü sıcıl qozğı təldi. Илидики нарат яйлыгы, Бортлау областыдагы сайрам көлү, Кумылдагы Дахайдау мензи районы

0: sanatkarlarını naq meydanda muzika o'rinlashga taklif qildi. Naqshi usul nomerlari orqaqdan o'rinlandi. Fujianlik sayyohatchi Huang Linjing bundoq dedi. Bu yerki xalq intoyin qizg'in ekan. Artistlar sahnada o'yin qo'ygach, ko'pchilikni usulga tortdi. Biz ixtiyorsiz ularga egishib, usulga tushib, Shenjiang xalqining qizg'inligini his qildik. Kavab, tonur kavab qatarlıq, köp qıl məzlik taamlarını yeduq. Köpçiliknin kilib tetip yekişini küşlik təvsiyə qılımız. Üzümçilik kəlçik bazırda serqaş, kavab, polu qatarlıq Şincanın xas məzlik taamları təliydi. Üzümçilik kəlçik bazırının məsuli Lu Godun mındaq dedi. Mekmalla köp bulğanda 10 min ətrapı yetdi. Biz hər xil yeməklik materiallarını aldın yetərlik təyərlədik. Hamda xalqchi o'yini, pivishchish musobaqasi qatorliq esl faoliyatlarni yo'lga qo'ydik. Naq maydon tartiblik, iste'mol kayfiyati qizg'in bo'ldi. Kunis noyasining xalq maydoni kashlik bozorimi o'xshashla odam bilan liq to'ldi. Kunis noya pension yemak-ichmak boshqurish cheklik shirkati kashlik bozorining mas'uli Wang Ruhay mundoq dedi. Hozirgacha 40 nacha yoyma o'rnini ijaraga berdik. Xaridorlar o'tiradigan o'rindan 800 bor. Har bir yoyma o'rnining kundalik o'tirchi tijorat summasi 2-3 ming yuan atrofida bo'lyapti.
1: Endi go'zal Jungu safari sahifamiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansiyamiz xabari. O'lingur ko'lidagi sozliq erkak belig'ining jug'i kichik, go'shi yumshoq ham mazalik. Bu yillik sozliq erkak belig'ini tutish 5-chi oyning oxirida boshlandi. Shu joydagi beliqchilik xodimlari ko'l rayonini charlab tekshirish, boshqurish, kontrol qilish salmoqini zo'raytirib, beliq tutish harakatini qattiq qiyinlashtirib, ko'l rayonining beliqchilik ekologiya tangpungligini qo'g'dirdi.
0: Bu 2 kunda Burultoqay nohiyasining Ulung'ur ko'lidagi Lotoboz beliq tutish nuqtasi oldirish bo'lib ketdi. Beliqchilik kiyimlari ko'l yuzi to'xtamay o'tishib turardi. Beliqchilarning birlikda beliq to'g'rini asta-asta suv yuziga tortib chiqirishi bilan to'p-to'p sozliq erkak beliqlari kemiga ilib chiqildi. Beliqchi She Doqing muxbir bundoq dedi. Hozirda sozliq erkak beliqini tutadigan vaqt. Biz har kuni atigan soat 5:30 atrofida beliq tutishga chiqamiz. Taxminan 5-6 soatdan keyin qaytamiz. Biz asosiy sozliq erkak beliqni tutamiz. Boshqa beliqlarni qo'yib etamiz. Sazlıq erkek beliqi tutuş başlanğan toyuncu günü 20 tonnudun artı qosul ilindi. Beliqçilar neşalıqan beliq türünlü tuttu. Qalğan beliqlarını toluq qoyub etdi. Beliqçilik qadımları bütün musabıda kemigi əkşib nazarat qıldı. Burultoqay nahiyelik yez igiliki yez idarisi beliqçilik başqırış punktinin xizmetisi Can Yonlyan mındaq dedi. Hozirdan sozliq erkak beliqi tutishning oltin maskili. Biz ko'l rayonini charlab tekshirish, boshqurish, kontrol qilish salmoqini sijil so'raytib, beliq tutish mashg'ulot harakatini qattiq qiyinlashtirib, beliq tutish sijilligini qattiq kontrol qilib, ko'l rayonining beliqchilik ekologiya tangpungligini qo'g'daymiz.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Bu yil 1-chi oydan 4-chi oygacha Qo'rg'as portida xalqaro yo'l transport avtomobili jami 103600 avtomobil qatim qatnagan bo'lib, bultirqa o'xshash mazgildagidan taxminan 15% oshdi. Buning ichida yo'lovchi toshish miqdori 33%, yuk toshish miqdori 20% oshdi. Portning tekshirish vaqti aslidagi 5 minutdan hozirgi 1 minutga qisqartilib, kelgan amon tekshirish darhol o'tkazish ishga oshirilib, g'aribga yuzlangan ashyo obrot yo'li barg'ansiri ravonlashtirilib, unumi yuqori ko'tarildi.
0: 2026 yili qalib tashliq lonqisi Shenjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 3-chi aylanmadagi 3 maydon musobaqasi tunugun o'tkazildi. Turpan komandasi 0-0 natija bilan Bayong'lin oblasti komandasi bilan tanglashib qoldi. Xotan komandasi 3-2 natija bilan Qumul komandasini yangdi. Altay komandasi 1-1 natija bilan Ili komandasi bilan tanglashib qoldi.
1: Yaqinda o'tkazilgan 3-chi navbatlik mamlakatlik Xichu Topi lavha talishish musobaqasida Elis Fendashosi Xichu Topi komandasi mahoratini qoldi joriy qildirib, 2-0 natija bilan Markaziy Millatlar Dashosi komandasini yengib, musobaqaning B guruhi bo'yicha chempionlikni qo'lga keltirdi.
0: 3 kun davomlashgan Shenjiang Tarbag'atay, Chag'an To'qay 5-chi navbatlik Bayoshat xalq Tog' guli lonqisi Kim top shohi temsidiki Shenjiang pay top taklif musobaqasi tunugun Chag'an To'qay nohiyasida oyoqlashdi. Şinjanın her kaysi

0: Ilerden kelgen 500 nartuq peyto pevaskari top arqılıq dostlaşıp tənərket xuşallıqının həm bəhirləndi.
1: Çoğun tüptiki simfoniyelik yürüşlük muzika, Bipayan Yipek Yoli yakında Çoğunçin Çoğun Tiyatr Xanısı'nı koyuldu. Oyunda Kumul'nun Yipek Yoli medeniyeti, rayon kıyafeti icadiyet yadrosu kılınıp 5 bab, 15 muzikaya bölünüp muzik arkalık Çoğunçin Kumul, işkicayının dostluk kövreki selindi.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda etkili haberler programısı bu içi anlatış bəyduk.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hamra programımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kolluğa alıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçanlık bilen işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktuğum kilidu.

0: الدنيا.
1: طريقة تفت راديو سان سبانا قاعدنا مثلا في مجول دي جزال بوستن من بوستن أخطو باينا إيش نيش من جان بوستن
0: مهمان جان
1: ويكن
0: يا
1: جلاتي
0: شما
1: سينا سلامة توستن أخطو
0: رحمت
1: باينا
0: رحمت
1: إيش دا أولا تتوق يولا روان خوشا بيشتون غمت قلم
0: سيزنا مشو عربر كنو زنا ايتي Atır cemlik ilkide hoşal kuram üstüne. He? Bilal Toru taksi mudaydı kaçka şiyin falan aldık yollar koş yolunuştu yollar avan dep. Şiyin mudaydı ama kaçka koğun şehir nasi Liyuyen bazırda nahiye içi yollar avan. Bugün yekşembe nahiye çoğun bazdırı. Baha dikkat kıkmayınla dep uçur yollaptı. Şiyin rahmet. Kışın kuayyen terap yollar avanken dep. Melo diye rahmet sizge. Ürümçi şehrindeki kelgüs üç günlük havara yakbalı karapı kaylayamdım. Demilişle küller, dem ağan küllerdi o hava şunda yakşı buldu. Hem de cay caylardı. Asasen de gidek hem de temperatura yakşı oldu, yakşı buldu. Hem de kin küllerdi kan daha oldu deyip şunda marap karsak. Bugün hava uçok temperatura o yetiden 31 Celsius gradus kıca. Ete 6. ayının birinci günü balla bayırmı. Ete hava bulutluk. Erken temperatura yukarı oldu diken 20'den 34 Celsius gradus kıca buldu diken. Müşahin deyse hummaydı ki 6. ayının 2. günü hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradus kıca. Demek hem de 6. ayı kırıplı temperaturdu bir kürünerlik bir ürüleşle buptu. Hem de müşünde bu kitemdu, kağın kanda oludu digendek. Temperatura ürüleydiken leken 6. ayının 1. 2. günleri 34 Celsius gradus buldu diken temperatura. Hem de ertem abalların üye bir yek apırışını uyuluş vatkan dostlar apkasanla hem de bir eskertiş. Әттім де түшінекі навады балланы қойып қаса, мүші бақчылада балла сәл көп бұп кетеді, адамлар көп бұп кетеді. Шуған сән сәл күн арылап, яке башқы күллерді әмді ойнаш балланы ойынтыдыған шыланы тұлықлап бәрсәңлі әмі бұла мекен деп ойылдық, леке адам сәл көп бұп кетеді. Мәйілді сәңлі мәйлі лекен. Şunu olama eslemen bu çoru yollaptım ben poizdan lağıtım ben deydik o. Korluğu geldi o. Telefon signalı yok, radyo signalım yok. Galite. Galit üyüzü giderek tıkıdığan diyeyim mi? Neyimler de ekip var siz? Korulu daşında üyüzü giderek tıkıvaptı mı? Onda emmez du. Bizim bağduk koruldu ya küreme kaldık mı ya o üyüzü tıkıvagan dereklerini. O çocuğum bu daha kaydıp gelsin bir sonra bakayla ya. Şu üyüzün dereklerini silah edip üyüzü tıkayım silah. De bir sonra bakayla. Aslı maaşında dedik o. De. Tavan taraf yollar avanken. Fukan koçlarımı şunda avan diye uçurulan tapşırıp aldık. Şuma rahmet sizge. Yasin can.
2: Bolgun daydın, podcast'ın görüntüsü olmayor, çıkmış var herkes. Hatta şöyle, bir tane çıkmış yok, avarayı yasın
0: ya. He, makul buldu, rahmet, yolda avaylap mangaysla. Sünni Yemra yolları raman kendigen uçurunu Mehmet Dursun can evet tuttu. Çöntiyen sizden uçurunuzu mı tapşırıp aldık? Sizden mi külleriniz yakşı, hoşallık içi de üstüncü mü? Şunu lan abdireyim efendim.
3: Oyun yedirip durup riyaset sopurdukça yakınızda Rüşen gibi parti yakınızda Erdiyeli çoğun sayılı çoğun sponluk yolunun rağmen olsun Koşu da yol sayılı Abi Koşu'nun çıkılıp her kanda koşları asa yolları Eğer üç gün işte revan Durgu yolunun atyalan çakar çıktı yılları var
0: Andın Abdurrahimka, tünü gün sorgan sualınızda biz münasebeti kadımlardan sorap köyduk Aşı 8 yıl 600 kilometrede hem de o mecburi bırak buladık ya tur taksi bulsun. Onu özünün şahsi namı onda çürüyle peydese o kanunsuz olup kalırken. Yani çokum şirket bilen bağlap şu Pintay boyunca andın minş gereken tur taksini. Müşündayken. Hem de özünün özü sitvağın bulsun mu? Gerçi şirketten icara ağın bulsun. Ya özü sitvağın bulsun. Okşaşa şu şirket bilen alakalışıp durup, toktamlaşıp durup müşünday buladığın bir işken. Cuma? Ceylan Bey.
4: Eyvallah. Bu sizlerin üç gün içinde işlerken de Recep Şahırtekken tanımına korluğum verip şartlarını yiyip oynayıp gitti ona. Hop oldu mu ağzım?
0: Hop oldu mu deyip koyun tıkı. Uçurcu haşı verip oynayıp şartlarını yiyip bulmam da acaba? Uçurcan öküzü çıkıp üzmeyeydikken o deyip. O üzmemez şartlarını yiyip atkı ne? Ben şartlarını deyip gördüm o.

0: Bubtayım da aramağandıkken aşına bir özünü koyu itip aramamsın mı? Ögüzüge çıkıp üzmeyemdi, tamaklarını ögüzüge çıkıp yemdi, ögüzü de uflamdı digendek. Çıkıp ögüzden kırıp gitmeydi hem de ögüzden kokulgan bala, ögüzden dumulnap kırıp gitmeydi sağ salamet, ayet kaytıp kesil bu mudur mu? Şuna mı? Demağan külleri aşı dereğinin üstüge çıkıp alamdı, çıkılıp kanda akıllıdı. Öğünün etrafıdaki aşı üstüge suçu mülemdi aşında bir özünü koyu itip bunda bir demep. Kemsin mi bubtu? Onu kıptu, manı kıptu, neymiş kan takılı du de buna bek. Tek etmeyli bu da eslime. Siz mi neyimle akıp geldiniz? Başka ayı verip neç gün dem aldınız go? Şimdi onlar turda ben efendim uçur yol yaptım. Ben bugün ışık çıktım. Çerçen de anlavattım. Ben vatu cahaydı ge. İşte uçur yol yaptım. Reşide kız. Kuruyuz etkisi, kuruyuz
1: etkisi, kuruyuz etkisi,
0: Şıkmandı, işlepsiz de bugün ha. Bupta aldık külle dem aldınız akçan. Yollar ravan hem de. Şunu da umdan magadı karıtı sarkılı karsak mı yollar ravan ha. Bupta bugünkü de müşna külle de ravan yollarda ma taksiye deydiğen dostlar. Tuvarı taksiye deydiğen dostlar. Umdan min yılınla. Belki bugün çüştün ki indim başla. Hoppa rümçi yerdim o yanaptım o bulla. Başka hiç köpüyüp geçişim mümkün. Abdursol efendim.
2: Yetikçet Rüşengül, yaksın olma.
0: Yaksın.
2: Ayatımenden programını teşkerim. Canan Osman'a programını ayatımen. Berimun'a mübarek bulsun.
0: Ey rahmet rahmet. Can donu otlarına ağaç deydi. Celan Bey.
2: Görüyoruz. Yetkili ses yolcama teyvem. Cenab-ı Şim'e alıyorlar. Koşuluşlar anadırsa.
0: Ey makul buldu rahmet. Musa Can.
3: Görüyoruz. Yetkili ses. Rüşengül Hanım. Şatut. Emel. Şatut. Deyiniz şatut. Ne o ne?
0: Şatut dedim ki ben mi? İlyar Can'ın uçu oraya kalsak. Biz aşına deyimiz şu. Şatut deyimiz. 5 gün aramını ahırlaştırıp ışkıman doğak, bana hem mınlarının işleri utuklık bolsun, hizmeti köngüllük bolsun, ailesi hatırcan bolsun, depma İlyar Can. 5 gün demilip keyfiyatlarım yakşı olup, mijaz kulaklıklarımı yakşı olup, naiti kuşkuyu bulup. Bu mısın o aldıdı ki demiliş az kalan küllerdi, şunun da kapılaydıgan buketken ma İlyar Can. Ma aramilip hıl esli kaytıp kaptı, bana hem mınlarının işleri yakşı olsun, dep, hem misige güzel bir dilekle evlen şundan minipti. Yakşı yoktu, yakşı yoktu, aramaz peyz olam dike İlyar Can. Danlık tonla şunun da ravanken, ihtipak yollarımı koşuyorsun işte şunun da ravanken diye uçuruna. Obdu efendim evet, rahmet sizge. Ondan olsa kadirli dostlar, manda bir uçuruna yetküzümüz hem de tünü gün mü yetküzgen mağınlık uçlağa. Hem de soraydıgan dostlar belki köpü ağaçka bir gün mü yeni yetküzeyli. Hem de anlık Allah anlısın, anlımı Allah'a ama anlık Allah'a bir yetküzüp oysanlar buludu. Çünkü ma maytak uça taşı yolunu belki sorap getirdi için uygun dostlar ma aldık küllerde. Kaçan katnaş başlayırken de ma aldı da ki ma 5 günlük demeliş ki toğırlangan bulsa Nurgun dostlar hem de aşı yoldu mağattı. Lekin hem de demeliş ki toğır kemmedi de hem de kiyin ki bir demelişler toğır kep kasmayın valla asla.
4: Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeyci.
5: Tonlatkudun hem de aldım sel toğızıp şikine.
4: Dada hem de sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Hoşuna olsa kadirlik dostlar. Manda bir uçurunu yetküzmekçimiz sizlere. Yani maytak kuşa taş yolu tuğurluk. Maytak kuşa taş yolu hem de 6. ayının 1. gününden başlayıp katnaş başlanıdı. 5. ayının 29. günü Abdunum Rayolu Katnaş Transport Nazareti umumi uxturuş çıkırıp, Devlet Yolu 217. liniyesi Maytak Kuşa Taşyolu'da bütün liniye boyunca kartazlaş ve yol yüzünün buzluğun böleklerini remont kılış hizmetinin tamamlanğanlığını uxturdu. Hazır hem de köp tarmak birleşip, bir xatırlık yoşurun kayıplarını tekşürüş süzeşinin akırkı baskıçı kırdı. 6. ayının 1. gününden başlayıp, katnaş başlanıdı. Demek hem de 6. ayının 1. günü de ertiğü hem de erti desek buludu ki. Katnaş başlandı ki. Devlet yolu 217 liniyasının Şihu Ötüngü Korul bölgede 7 kişilik ve onundan tüven küçük tipteki yolcu avtomobili yük götürüş miktarı 5 tonla ve onundan tüven yük avtomobili Katarlık Cemiyet avtomobilleri her günü saat 8'den 19'a yol yürüsü buludu. 8'den 19'a. Narat'tan Şihu Ötüngü kırış eğizgıca Çorma'dan Devlet yolu 217 liniyasının kırış eğizgıcı boğan yol bölgede saat 19'dan keyin Cemiyet avtomobillerinin yol yürüyüşü çekilindi. Yürüyüşü çekilindiği avtomobiller Devlet yolu 3012 liniyasındaki Kuşağı Hıcın bölge, Devlet yolu 218 liniyasının Hıcın bölge ya ki Devlet yolu 30 liniyasının Kütün Çinsoz bölge, Devlet yolu 316 liniyasının Çinsoz'a Gulcu bölgeden ayrılıp mağısı buludu. Müşündak, hem de mağum silen ait zarıkıp kütken maytak kuşa taş yolu ertiden başlayıp içiledikken şuna hem de oldu da ki kinki müşü demir işlerde ya ki umursa müşü sayet ehval, sayet işlerini hatırlayacağım hem de orullaştırsanla buldu ki ertiden bir içilip kesse. Үйдікілдері өшір жанқамға бәк көйініп, дәрақ чықанмайды қалығыны біліп, шуңа өгізіге шатут яйдыған қыппәген, шатут яйдыған қыппәген кеп, ғали тәміз ма сізің ча деп. Шу, ашында қыппәге оқшайды ұқырған чағда. О, егіздің қоқымен дегенім сәл, яған оқшайды дейдім мә әсіліме. Шында мы жүгіріп аш ұтыла білен, сәкіреп тақлаплы чық кетті ғу, ашында деваған оқшайды егіздің қоқымен деп. İkizini koku adam öncelik yağımı çıkanmaz değmen o çıkamdı ya. Mehmetcan uçurunuz tapşırıp olduk şu sel gal işi vagan ehval bayız kıp sizde. O mizan, mizan diyen o bir isimken isim. Eli gıç bir uğrulaştırayla ya Masudiye ay Mahmut neki mizan diyen naksını uğrulaştırıp ayken bulsanız todumu yaktırıp anlaydım. Aşında bir yaktırıp anlamağın bulsam iliyem de bir uçurulan yollap diken Mehmetcan. Canlı Emdullah ustam ne ait uflap kapsız da adette bu vakit yolu bu vakit kanmaydınız yolu çıkıp olattınız. Em de yolu çıktım de de uçur yollap diken. Bıptı bir ay günmüşünde bir yakşı aram ağınınız. Patigül hanım, Rüşengül her kıtımlık bayramsızlı işlemsiz, uşurca işlememdu, dep. Değdiysem, aldı da anlavat kalla bağım aldı dük üç günde. Yak değdiysem, hazır işlavatı ben de hemen, he, neyimdiysem bula. Aldı da üç gün dem aldım Patigül hanım. Ürümçü piket hiridala, beşçe taksiyla yetişmeye kaptı odaydı. Cuma ürümçü piket hiridala, cıkken taksiyla yetişemeye kaptı. Bugün hem de ma taksiyedeydiğen, tur taksiyedeydiğen dostlar. Әрқайсы бекетләді мәйлі мау күн пойыз станс болсын, яке ұмысама ең пойыз станс болсын. Адам бәк көп болуды иніқла. Бұлса әмді вақты-вақтыды беріп бір тақақлаштырып қыған болсанла, ә? Ильяржан дейді ұлап арамасы әлбәт яқшы болуды дәді. Ұлап-ұлап арамасы деп. Қындақ мүші байрамның кәйіні ең бір дәм елішілан ұлып алдыңыз ба? Ha buldu 5 gün demilip, yana aç bir mezgir işlep, anındakin hem de yıllık demiliştiriniz bu, yana bir 5 gün demilip, bıraklı uluvap, onda kısınız mı tazı? Ulan diye bombayı da onda kısınız. Bugün turpanı bağmak için demiyor, kuru süratik yolladın. Bugün aç keşke haksız erken efendim cümü. Ben bu gümüden sahvenge mandım, kucağı bölgede kitap attım, ben maşını anlağış, maşında mangaş. Radyo anlağı men deyip, Nur Mehmetcan şunda uçur yollaptı. Avaylap men onda sacıma. Aksu'da ət ettikenden başlap mansam bulamdı bu yıl. Mən Aksu'da ət ettikenden başlap yolla həqiqət xop kitadı cümə Abdurrahman əpəndim. Bugün ən axırıq günü ya. Qalibiyyət yolları yolla rəvan digən uçurunu obdu əpəndim. Əvət, dua, rəhmət sizgə.

0: Hoş kadirlik dostlar, anlamadıklarla hattigallik yollarınızı biz Emre programımızı Mizan diyen nakı çıkan vakıttan nurgun dostlarımız Tuluk bir anlısak optiken, Riyasetçi aralıkta bir gekvamız optiken Dapmışında uyluğun dostlar bakken, doktorların yolu değil çünkü Mina anlıkçılarımızdan talepler gibi inan hem de nakşlarına mı anlıkaş, yolukçularına mı anlıkaş hem de yollarınızda biz Semra programısı boğandık kemişinde bir şekillerde bugün demiliş yollamı ravan soraydıgan suallarınla bu sakataşık münasibetik soru kaçmışında devam iteyli deyip uyluduk. Mina sama Abdu Efendim'den uçuyor akarsak Longchuan koçusu koçuyorun işte yollar ravanken bulak bir iş koçularımı yollar ravanken diye uçuyorunu kaldırganken. Etti geldik yollarınızı biz Semra programımız neye kadarlık dostlar? Ahmer Vahit, Unza Altın, Kollab Kilovatkan, İstimalçılar minnettarlık bildiriş ve İstimalçılarının sağlamlık için devamlık tırış vatkan Ahmer Vahit, Unza Altın, Allahide talep kılgan. Lauta Efendim, az Hayram Külü kepupti de hazır. Şunda Hayram Külü kilip karap, yıraklağı karap, yıkılağı karap, etrafıdakilerge karap. Şunu olan özünün hakikaten nait ehmiyet yaşavat kalıgını yıskıptı. Çünkü ma evetken uçurda ma sayram köylüge kem sanla birka yaşıgan bolisle degen bir uçurda yolluğun kençü. Hem de sayram köylüge asasen digidek anlı uçturumuz hemimiz bir kıytım emez. 4-5 kıytımdan biri bakkalla bağımıkken deyme. Sayram köylüge biri bakmakalla bağımı. Anargül Hanım. Ой, тежлік мұ, яқшы мұ? Рахмет. Әй, рахмет, рахмет, Анаргүл ханым, Анаргүл аппай, рахмет. Нұрәлі жан.
1: Салам, бұрмай өтмісіз. Қайшадым елі сұры. Ұландарды ұшан алдық келуам қолшылың сұрғана.
0: Мақұл болды, рахмет. Омақ бәқтияр. Әй, омақ бәқтияр, рахмет, рахмет. Біз яқшы тудық, рахмет. Әмдулла ұстам.
2: Дұрыз әбіттіп, үрмет құрышыңыз әпіне қына олымыз.
0: Қанда әқваланыз, яқшы ма?
2: Әрбір әрбір қадамларыңыздың мәнік әхметті нәтилдік құлысын әшін қалдымдың үстінен. Қошалық ер болсына. Үрмтіңіз бір елі жүрем өші отыр көріністі қараған болсан жылы ралан
0: қой. Әй, рахмет, Әмдулла ұстам. Сіздің үшінді алсын. Әттегенден ашу шыққан қыраларыңыз ажайып яқшы болсын. Тоқықтымай қырғала бірісі шықсы, бірісі түшіп, бірісі түшісі, бірісі шықып дегенде қашында болсын, яқшы болсын әммаларының іштірі. Ақ кепті.
1: Барымын 73-ті яқшым сәу, ол жүрден көр қабырын. Мәқуаннан елісі көр қандың оғыма көр берісі тоғысы көрекмесі жоқ.
0: Мақыл болды, рахмет сізге. Шауқи.
3: Бадыр сайрам күлік беріп ақмадым. Олжығым беріп ақмадым мәртіқсін.
0: Сіз олжығы беріп ақмадыңыз ба? Әбіпті, бұда беріп қаласыз. Мау, лаута, мен шу оран... Айды оран алтық еттім келме? Сайрам көлік бір айды алтық еттім барам сіз? Охо... Шауқиының атшықыны кәлтіріп. Шауқи тіғім үші... Азырғы чи еш мүшінчілік бұл бір пақмапты сайрамға. Лаута бір айды алтық еттім бар еткен.
3: Ярды шисен күсілдірі, шарқ шисен күсілдірі, шисен елдір раван, Рошан күл.
0: Ә, мақыл болды, рахмет. Лекен шауқай ма, лаута сая тапты бұл сәйдейді жүмі? Неманчы ола бағаған, әмді мен тік бір кетімі бағамысам деп ойлап қамаға, сая тапты бұл сәйді кешке, шоң ойда алты кетім бары да, тұлы беріп мүтчі, бәк, ескіламайдыған боп қалды я, гүзәлдікіне. Әмаң бір ярдам керек оп қалды, машинамның төктіг әп кетіп оталдырамы дем, дәмпинч атадыған сымба досла оп қаса, бір ярдам қысаңла оп тіке, орным, Шычиху, бұяқчылық оғалықла қорғысы 801-ші ол автобус башбекетті деп, телефон номырына қалдырып тұмыш, Шычиху тәріпті кем ау, сымы ба досыла ап қасаңла, мән бір ярдам қысам бұлуды деп, ярдам қылышына қалысаңла, ма номырын әвәт берейлі маңылық үшімізгі бір ярдам қылып, машинасын оталдырып бәген болса қоп тікен, ә? Шычиху тәріпті кә орны, бұяқчылық
3: Салам, салам, сыңлы бұр үшен көз, яқшы мұ?
0: Яқшы мұ қанда ақпаныңыз, Юсіпқа?
3: Мен қатқарының ұратын әйтеген мәсіпке қат.
0: Әхі.
3: Біз қоламызда радиол. Шырайымызда бұл тұлтым радиолды қойаттыңыз. Әлағын ғанғыла қоттадым сен бұл рахмет.
0: Әй, рахмет, рахмет, Юсіпчанка, рахмет. Abdu efendim yüzünge etrafı yollar avan ken deydi. Nebiti İslam'ın uçurda Sayyoli 5. körükten 5 kavetli körük içi yollar avan. Bayramda işlemigen yaş tam tüydeki bingor deptiken. Uy bunu şimdi hava isip ketken küller bingor olmak mı şuna yakışıcı mı Nebiti İslam? Bugün bayramın en akırık gündeki işlişim toktumayı ravan. Ravan ya yolladı miyim aldı kış kılıp etedim başlap abdumabullah köpüp gitem okanda ola dep. Şunda oğlu dem de etedim başlap abdumabullah köpüp gitudu. Mau hemdullah ustam sizin yardım kılış imkanı ittiğiniz bağıma onda siz evet koyduk hani. Namadı gerek hem kolay olsa siz mutlaka hem de çıkıp miyip siz. Namadı kolay bolsa bir yardım kılıp koygan bolsanız Zühre Hanım.
4: Kana avalım kısın gönlüyorsun.
0: Niye akşı mı?
4: Ahmet Ağazım olmasın.
0: He.
4: Ağazım
0: Ahmet. He. Ahmet Ağazım'ın ulurdan nim çıkakaş dedi. Şıkılıp bir tamak iti itip dedi ama ol ve etti mi? Şıkılıp bir nim itip de. Şuna olen. Hayat onu ile değil ki.
4: Kana avalım kısın gönlüyorsun. Gelsinim Ahmet Ağazım olmasın. Şuna çıkakaş dedi. Anladım.
0: Oy, hemde anlasam Ahmet Ağazım ulurdan çimlik çıkakaş dedi. Anladım bu ben. Nim tamak itip atkan deyip şundan mı kızıktım ki? Şuna olen Nureli Can.
5: Salah Barman yetmişler. Sözlerin devamlılık yolu soru. Şimika adı tükenlerimi hoş geldin Teravan'a.
0: Rahmet sizge. Şinfu.
6: Yaptım abi. Sen de uçaklar sevmek olsun. Bir yıl kazıyoruz. Tekrardan ürkü kadar tanrısı olan başı yansıdığı da bu. Bu sonuna gönsü tutan o adamla var mı? Bu durmuş çırgınıyız. O durulduğumayla yolun kesici yapılan.
0: He.
6: Vallahi da kullanlar var. Bir hatalık al oynanlar. Ben durum ikincisi sizler en her kandı kaçma diye. Ne donmuş ne yapıp bana ben yol karar mağdur. Bir sürüsü kanımdın diyecek bir üstünde bunda belki. Bir kodun vurup bana yanlarına yapar yok.
0: He.
6: Şu adet bir sodum anlam de kaç. Bir sodum anlam burnumuz var. Bir kodun açtım bir tane. He
0: he.
6: O sen de çıkan kat çekiyor bana bana mutlusun abi. Hey. Anlattım bana valla.
0: Tünü gün hem de müştuğruluk, doğruluk bir inkasla geldi. Yukur süratlik taş yolda. Pekatlama o çıraklarını işletmeyi yol talışıp, kısılıp, kırıp, oralık saklap, mağın saçında mağınlığa akballığa bakken sile. Onda kımağla hem de bugün makaydı sepre, yukur süratlik taş yolda, abdumabullah köp buldu, yukur süratlik taş yolda, süret tez. Bu bir xeterlik üçün, her vakit naid sägek aletti abdumabullah edişimiz kerek o hem de. Naid hoşal kuramalda 5 gün. Uruqtuk Allah bilen körüşüp, cem bulup, Baduqamda qaytıp kelgi sepirimiz mi üçün bir xatır cem aletta bir qaytıp kelsek nemdigen yaxşı. O da qımala qalayım qan yol talaşmala ma şinfu yukma çoğun yük kaptı mı bilay deydik. Şu çoğun yük kaptı mı bilini mi yandap aldığı çıkıp çırak urmay aşında bir manga ahvallan bağışaydı. Çoğun yük kaptı mı bilini köygen çağda tık na ayda dikkat sagek bile mağımız. O da qımaylı dostlar ha. Mətli bugün haqsız, bugün en akırk güne yukur süratki taşullarının haqsız bulunduğun ha. Et degen küçadın yolu çıkıp maytak karap mansan bulamdı, tokaçlaş ponkitlere bağımdı. Maytak küçad taş yoldu, tokaçlaş ponkitlere, maykaçlaş oruları hemiz toluk ba. Hem de et içildik ya bu et degen kançı bile ma içiliş mürasımlarını kılıp resmi yolunu açıdı. Hem de büyüyüp aşağıdı belki aşkış boğa ağırlıkta, aşkış mürasımlarını kılıkış boğa ağırlıkta ne vardı. Bek et degen yolu çıkıp asınız. Aşağıda azıraq saklap kılışınız mı mümkün mü Abdurrahman efendim he? Zühre Hanım nim etti bir anlayılayım Ahmer Vaytunları da.
4: Ne kadar alalım sıra sen gülü kanda yak itiz Ahmer Vaytun olur da kemir çıkagaş tuka aş aş anlayalım.
0: Kemir çıkagaş deydu kemir çıkagaş. Demek teyya kemir dukun açısken de he? Makul makul buldu. Sizin bazı suadlarınız yakışı bulsun aşı Ahmer Vahit unları da. Çıkagın teyya kemirleriniz sitilip. Xeridarınız digen köpüyüp aşında bub kessun. Yeken sayat yolları şununda ravan, aptap şununda çıraylık çıkıp getti. Dep ma badam taksi şuna uçur yollaptı o. Andın Hulca Gülşenbah yolları ravan. Deydi Abdurrahman Kamsom kiçe rahmet sizge.
7: 174 yolu kavre, Şimhan'ın bu yolu ravan. Bu çok iyi abla sızıklı, ikinci sızıklı dörtte kırık olduğun. Siyazının kulu kavisiyle kaçka meyat bulsan bulmaydı. Ya ötetket ya ahın yeni

0: Yakay. Onda asta berip kulukunuz, kulukunuz şivirliğiniz kelmeydi azırkı açığınız için de özünüz tutup elip kaya kıldınız. Berip kulukun iki tarafını iki kulukun sozup. Ey, manda turvasan kanda oldu ma yolunun içi kirep, ha? Bu aparat çüşüp kalma, ya mağmay senke, ya üstüge çıkıp turup ketmey, çıkmamaydı iken sen. Müşünde turvasan, biz bir bu cerimane numurgu çüşüp kalmamdık, ha? Müşünçili kaydın okumam sen. De bunda bir kulaklarını tatip, açı buysa. Şimdi Allah kılığınız kıyıldı hem de asla bir kulu kılığımın da tursan bulmaydı da bir şıvırlamaysız. Hazır halette. Hem de bu vaktimi biz de cıhtep attımız hem de başında bin vatkallar radyo onlumamdı aytavur kanda oludu. Beş cıhtep git barımız şu piyadla yoldan ütken çağda bir kısım yolladın ütken çağda çokunma yolunun içi kireyip de turvanmay. Mağmaydıgan ütmeydıgan hıyalınla olsa ama yolunun üstü direkt turunla. Anda maşını kaygan çağda ama oldudun miyil oldudun ütonla yol bəgende. Yol bəs mongmay bika kendim mansilek e. Şuna onla şoparlanan bika ama aparat kıçaraylıq çıkıp kaldıgan şi yolda diken. Cereymanı tülay diken, numarı tatkuz diken, hapsi örlay diken müşündak. Canan bay.
1: Yol sürüma Beycim Canıbı Şimali yolları koşmuştur avanası.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Sübi ili nimdeydi o sizler, davamlıq işler verdinla. Mən tünü gün işler bugün yendem alıverdim dep. Tünü gün pulum kan mı diyeyim ben demanmayayım ben bunun dinkiyin. Yan çıktı pul kan mı diyeyim. Manda işlesem ben kombisim bulup kalayım ben. Manda demasam pulum pekat kan mı diye davatmam tanıs bir gün. Yine diyeyim ben demeyi yapsız o. Manda demasanız diyeyim misin bu konuda o pulun tapalayı size? Nur Ali Can.
2: Selam Brezit Tüpte. Tasarım yalışıyor. Arkan şartı aldık yollarım koştuğum istirahına.
0: Makul buldu. Rahmet. Şevkey.
3: Nasıl opur dostlar, yeni bir tavsiyerim, nasıl yukur sözlük yolda mevam ettir, bulup yandaş yolda yine. Sol trafik yolda gitti, su içini görüp de üç kiteydi gelip, ciddi tornozlar edilen şopurlu var ki, tornozlar tohtat tefe. Asla on kuburluk koşuyor var tefe. O bir katım yüzü söyretti, yüzü söyretti. Çalarsam ciddili tornozlar on kuburlu var dedi. On tarafta hem de bırtal Son yük yaptım böyle bazı yer. Laba diken ötep ettim ben tornozla bağımı bağa ülgürüp o lengi su kayma bu maşına su kayma der. Ama kes ülgerdim cuma işte şoförlen bakıya mı yolda ama dikkat kıpıyım ama ötep etsem yeni bir su içeri kırsanlı buludu ama ya o taraf tamam mı etsem. Ama Mustafa Kulteşan tüm mesuliyet üzerine oldu cuma ama şey yapıyorum.
0: Şu hemen mi aşağıda yılım olsanız aşağıda test hurumuzla ülgürüp siz uya gibi uya gibi sokulgan bulsa bana kendik kevatka adem gibi bir ziyan. Hatalı kaldırdık maşında şuna olan kendikler ziyan buluduğun müşünde şu olu de. Hem de uya da maşını ubu bulsun meyli hem de navada hayat bir hatarlı git hesir kuşuraydın açla opkası. Ne mi diyeyim mi bir iş hem de. Şuna şu fucun ütüp gitip kasanla ütüp gitti birinle. Çünkü aldı diyen azırak manganlıkın yanı ba. Azraqlı mağız yeni bir fuhucu bağı şuna bunda işlağı yolukkan çağda ama şauqey muna ait mühim boğan bir nuhtun əskertti onda bir xətərlik təsir buluduğun yuşunu xəvip beyda qıladığın işlağını qınmayla şopur dostlar hem de bugün yukarı sürətlik taş yolda yol yürgen çağda dikkat kılışqa tekişlik boğan muna ait yaxşı mühim nuhtuların əskerti batıdı Anda ma Vusovey'ime bir nuhtun əskertip de, maşinayı davatkan şoparla, maşının dərisini uçuk aletle ballarınla, maşının dərisini 5-ci kamıqan bolsa hazır karsan bir küçük bala bedenden 20-ci maşının sırtı çıkırıp apdı. Əskertip koyaydıysam çırak kip kaldım, de uçur yollapdı. Hem de mangan çağda balların tunliktin 5-ci çıkırıp aladıgan, hatta ma yan dərizdi mu bütün bedenden bunda 20 sırtı çıkıp edip başına mangan akvalla ba. Hem atanlarımı aldıdı maşinayı da kitu atkan boğaçka körenmey kalamdı. Ya ki umusa meyli demdi. Vay vay boptula balamna tolu başka amay. Bek o anıkım mı muanıkım mı desem balam sel yavaş up kalıdı dep bilik. Behli ballarını koyu bitirdiğin atanla ba. Ay demeydi gancı. E boptu. Dep aşı haqna uyu kırıp desemdi çeylemdi. Ya ki o bak haqna ballarını uru olam tılı olam çoğunla ağında bir ürmet ummamdı. Aşına bir əhvalladım o, hayt balam, uyt, demeydiğen bir atanla bakemdi. Dedin ziyade amıraklık. Deyimiz, hem adam balsak amırak. Deki o balını onunla bir koyu etken bilen ki, başkuranmaydıgan bir işle bu kamusun. Şuna hem de balların ki bir xəterlik ki takışıdığan, onun için de bir odmilik ki takışıdığan, kimmiş əxlaqi pəzirlik ki takışıdığan, için de işlağı boğan çağda çoğum haytdaylı, başqurayla balları ügütdaylı. Nurgun işlağda hem de atalla balları ülgülümüz, için de ügütüş arqılıq, tərbiyə arqılıq, andan bir balını odmilik cəhətdən, əxlaqi cəhətdən, cisman cəhətdən, naitə sağlam andan çoğun qılı buludu. Bir balını yaxşı tərbiyyələb qatarı qoşuşma hem de bir atallanın məcburiyeti desek mi buludu. Şuna hem de şu sağlam çoğun kılış dedik. Valla onda tonlikten onda yerin beden sırk çıkır vas. Konda oğlu deyim de uylap yıkınlaçı. Ha? Zühre Hanım.
4: Rahmet Rüşen
0: Cumhur Rahmet. Yani baksının konsul koçsıqca yolla şunun da aravan digen uçurunu Mehmet Çağ'a ve atıptı Cumhur Rahmet sizge. Adilcan buldu öyle bir uğurlaştırayla Cumhur. Adilcan siz... Neymiş kadısız hazır? Memteli efendim.
5: Ağlarım çıkamayacaklarım ağacına durdu. He? Hava yoksa ben bunu üstüne İmran Temel Mehmet'in balsa.
0: He?
5: Ben burada şoförden çıkarttım ağacım.
0: Ben bir şok naş koyup yerim he? Ben Memteli'nin, Memteli'nin.
5: Ağacım iki koydum ha?
0: Oy. Memteli. Oğlunuz kıl cini vakken he? Canlı kumdan John Buyut'ta. Şincan'da şunun aldık yollarım şunun da Ravankendeydi Cuma Abdu. Rahmet. Öğünlerde memtili aşıyor. Apısının avas çastotusu yokur mu ya? Sizin avas çastotunuz aşında yokur mu?

0: ଚେଷ୍ଟା କରୁନାଇ ତ ରସିଂହ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କ ଇଏରେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ନେଟ୍ ନେଟ୍ ପସନ୍ଦ
1: Aşina alıp kette şu yıldı bir baradığan tursun sulcuğa Mongol kere ayet içeli dağın ilkı ulcu Mongol kere taş yolları da mı digen mi kılın mandınız he? He.
2: Rahmet arkadan bir yaş koyadırma son eğitim.
1: Son oynaydım ben nakış koyup yerim diyen gel gel. Buldu buldu. Usul oyunu maqchike, şuna olan mağın naqş koyup birin digen gepke. Ma, inik anlayanmay ma, telefon bilen sizden ma gəqiğen nuqtığınız sal yirakup kaptı bolam. Şuna aşı anlayanmağın bir gep bakken de. Daha ben bir usulgı kiledigan, şunda şok usul oynaydıgan naqşıdan birini koyay ki. Aşı yada bir oynan ay siz aşı, özünüzde taşlap taşlap bir oynan. Usulunu oynan, anıgınike ma üydikiler bir şüphin ilip bizge əvəz son. Qançılık oynaysız usulunu. Biz andan bir köreyle, kandak?

Hoş onu alsa mentinlik uğul bana. Şu pilleri tek gitti bana. Tatmam sen bana bana tatta çıraylık tatta da da deyip digen uynap usul digen oy. Maşın ey tarlık ya kaptı cümle ama maşın. Eğer aşı bir kengir urun boğan bus bir meydan boğan bus ulaşlarını kere pikirap pikirap oynağan bulsa bana usul digen de. Ay, toşal kuram aletti. Minip silerlikin. Aa, maşının oldu da 14 yaş, 16 yaş mı? 14 yaşı tuşmuşsa. Ay, çüşüp durmana maşından.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qabatki bülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158

0: Hazırlık dostlarla otkanalı hattigelik yollarınızı bir semra programımızı. Hattigelik yollarınızı bir semra programımızı demiş Akbar Avayt Unza Atın kollab gelip otkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlık için devamlık tırış otkan Akbar Avayt Zati alayıda talep kılgan. Daha olsa devamlık uçurulağa karaylı. Erkem toğra toğra aşında bir avaz var. Alimcan mı deydi ben mi dep koyayım sizlere. Kündü yollarını süpürüp ben çeste yakıp etken tutsam mükafat mı beğenmem sizlere. Dep şimdi dep. Alimcanım öz kolunuz bilen bir mükafat bir bakmam siz dep. Ben öz kolum bilen mükafat taktışka amalsız. Hem de mükafatını öz kolum bilen sizlere tapşağın bulsam ben öz kolum bilen takatkan bulum ben de. Onun amalsız ben hem de. Ceylan Bey. Mükafatını ayet uçuracaksın kayıt kegeni bir eyle.
1: Yol senim abi bizden kuyum yok koşuşmuştur bakıyorsan.
0: Makul buldu rahmet akkepte.
1: Bozgut'un yol kavarı. Mükafatta tavaksız yolda maşin kıptı sıkı.
0: Makul buldu rahmet biz. Bir plak targaş anlama vatımız. Abdu Kurban efendim. Obul Kasımka.
2: Yürüz yetip tüttürüşen go. Yakşını ses kuran. Kaşkarı yolu sürüversem Kaşkarı'nın tarım yolları her türlü tarafı ona.
0: Makul buldu. Rahmet Obul Kasımka. Bege uçuyorunuzga rahmet. Cuma. Hüceyin tada yolları koşuyorsun işte şunlunda ravan diye uçurun tapşırıp aldı. Bugün ravan yolları cıkırak, minvalay, ete akıcan, maşıllay köp. Şun işin busu bu musundu ben zadım ağa ben depma. Abdüveli, cili, şunda deydi o. Emeyli umu meylinizse. Dilnur Hanım.
3: Rosengül kanı ahvalınız yakışı.
0: Kanı ahvalınız yakışı mı?
3: Şimdi ben kenşen kadın çekmişte kızım bilen.
0: He.
3: Bir maşini kusup kaldım. Sizin kanı aldık Türk Türkiye. Kenim doğu nurgun taşkilat yuvatattı. Fırtan yaş kalıp gelmiş oldu. Kadir Hüseyin Kırım dostasın da taşkilat çıktın. Çıkanımızla birine yıllık maşin dikip fırakta endi çıdıklı bulmaydı. Bu maşinden işte bir fırak mı yaç aşık alınan bedenden çıkan fırak mı endi okumadım. Fırakta çıdıklı bulmadım. Ama geriye zıvıcı yetip gizem obalığa. Çıkan çoğunluğu diye kendisi olma maşinine zemansız fırak gitti. Kındak maşinin altında kırakınsız. Bu kere daha oğlan bir örmezsizlik. Kıra maşinin seyanı fahı kızıyıp, ətirlerin çizip, tozulap, sakti tozuklarım dekkatlılır. Bayıp bana buludu. Sen gerdi mi de? Gerdi mi hemen narazı oğunu mu? Hem de yagi.
0: Ha, Dilnur Hanım, uçurunuz ne? Anlığan bulduk. Belki ben de gekkımığını nemi deyişin bilenmeye kalan buluşum mümkün. Kısal hıcılıp kalan buluşum mümkün. Şu an nemi deyişin bilenmeye kalan ışığında ahval dep. Ben aşında çüşendim hem de şahsen çü. Hem de bu sizin bireylerliğinin inkası emez mi? Yolu uçuların taksiyelığı çıkıdık Allah'ım da. Hıl köp anlı uçlarımız şunda bir inkaslarını kılıdı hem de yaz kevatıdı. Şunda taksinin ki muhiti, abdubusun o muhiti digerlerdi kuruluk bizge inkaslar cık gildi. Bulup hem de ama taksiye deydiğen dostlarına nispeten hem de şunda bir inkaslar var. Taksiyin iki

Anne mana bir uçurunda uslağı yetküzümüz diye hatta 5. ayının 31. günü yani bugün keçe osmanıda kök ay peyda buludu. O yana bu yıl içindeki en küçük tulun ayı buludu ki. Kök ay fakat bir astronomiyelik halindar hadisi. Ay kök rengde görünmeydi. Kök nur mu çaşmaydı? Kök ay hadisi uttur hesap bilen her 2 yıldın köprek vakitte bir kıtım görüldü ki. Kengi kıtım belki 2029 yılı 1. ayda kökülü buludu ki. Mutakaslarının asker dışı eğer hava uçuk olsa 5. ayının 31. günü kün oltırgan dinken sırtkı çıkıp körüş dairesi kenarak bir cayını tepip baş yazdı ki tulun aydın. Hatırcam uzarlansak buludu ki. Anda may bahası münasebetli bir uçurba dostlar yetküzümüz 6. ayının 4. günü saat 24'te devlet içindeki tayyar may bahası tanışılıdı. Mülçerdeki tövelleş nispetiki asaslanganda her tonlu tayyar may bahası 240 yuan. Yani her litre benzin ve salyarkının bahası 1.8 pundan 2.2 pungıca tövelleşi mümkün.

0: Bu taşımacılığı anlat ettirip koymay, aşırılık, haltılık, bunlar ılıkın.
1: Ha.
0: Müzik tırpıl tırak çıkırdığından bir gülçe çıkı okuyordugan
1: Ha ha
0: aşağı bir...
1: ha ha isim göz aldım geldi ya.
0: Neyse var bu aşağı
1: İsim
0: isim koysa
1: koydun
0: yakan ember, ember.
1: ana.
0: Ember ne? Aşağı bir pol, eto... Halkı da ne diye söyleyip isim koysa şu ember ne? Tırpı yakışı olarak çıkıyordu. Ettirmek de mi yakışı? Çok kumaş emberin süresi bu.
1: Doğru ha, o kimlerle çoğun asap koyuyordu.
0: Da ilk bir daha oldu. Çıkan bir
1: Aa.
0: nesliğe bağlar. Bunlar iş kuş gerekse bu.
1: Bulu dike, bun bulu dike. Şöyle ilk kimlerin arılarına, mesela kim iş kaplarına sayıp koyumuz go. Aşında nesi de, şimdi deydi. Adılcan mukapat alım en de, ürümçük bir pırsı yordam kıp gelsem bulduğun akşamam dur Şengül. Dep, ma peyze vattın Adılcan şuna uçurlarını yollap dem. Hem müşeye kilip alaydan birisi yardım kımısınız bu müşeye dike şupralar yetişi de hem de şimdi bir yardımge uçurgallaha bup kas yardım kılıp tamamen yetişip ilgür vatı da siz peyze vatı durup aşağıya da yardımge ihtiyacı bağı dostlar bup kasa navademde halısınız yardım kısınız tamamen buludu cuma Adılcan hoca senden garip aylamı bilen menip çiteyle uykep kaldım yollar ravanken diye uçuruna omurak kaybettim de cuma rahmetsizge. Eğer dostumuzga kan lazım bup kasa ben yardım kısam buludu dep şunda depsiz. Daha olsa ama Allah kılıç numarını sizge bir evet eyleyip, yani bir özünüz Allah kılıçıp kayyada sizge doğru kilemdi, bir yardım kısınız buludu. Rahmet sizge Cuma, rahmet işleriniz ilgir olsun. Mehmetcan?
0: Zorun ziyatı duyuyor, şahsınızı ve hoşçakalın, şahsınızı.

0: Ətir önbərlərin aslanın buludu, rızanın şəxsi tazlıqı, ən yaxşı itibar verilmələr şəxsi tazlıqı, onun itibar vermişəni, önbərinin buruqlar sözülü, qeyriz bıraq, hazır boktur, maşının ikidə, rızanın maaş farkı çıkmışanla, o başlayasın, kurakları başlayasın.
1: Bu müşünan müşüncilik diyeceğiyle bu bağın sırkını git bardı bu. Şahin.
2: Bazılar belki aş kusura zeyrekan lan. Şu bagen pozisyonu taşıyır. Pozisyonu ağırak kalan bu. Sırıda patırı. Bizimiz onu bilmeydi.
1: Aşı.
2: Özümüz onu gəqim aylık.
1: Ne bu bir gəqim
2: aylık? Bazılar kusunuma olsa bir yanmaydı kan.
1: Bu oldu Şahin. Hem de bu Əmimiz nəyət Qurambıqı yetkən şununda yaxşı da qaraydıqan bulsanız digən asanda meniçlərimi özgücü bolğan asa ətrafıdık heç kimini yaratmaydıqan şunda bir adəmlə ba əbəz diqqət qılanmay qalıdı əmbi özdiki kəmçilikini nurğun adəmlə özü his qılanmaydı üçü bu şuna siz degendek endi kusur izlemey hemmişten huzur izlegen bolsa nurgun ya işler yaxşı olup ketetti. Lekin qandaydır toxtumay başqalardan kusur izleydigan başqalarını tonsundu, tonumusundu. Başqalar bilen münasibeti bolsa ya ki bu musun aşında bir kusur izlep baqılgan şunda adamlar ba. Başqalarını tılap koyuş arqılıq aşında ancımış kusur izle şarqılıq özüge bir huzur tapamdı, uxumuduk endi aşında bir adamlar ba. Erge düşürtümüz onda adamlarını. Ulam yaxşı olup ketet. Neymiş kümünde olup kalı diken tan, aşında çoğun olup kalı diken tan ola aşında.
3: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hektapçırsa, bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçxanılıq numarını əstə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haqsız. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ci telefon kutlu bicir əleysiz.
1: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
4: Donatqıdın əmdal deyəm, səl toğuzub şikinə.
1: Dodo, dodo, əmdişsən bulamdı.
4: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
4: Pallop içindiğiniz yanıla. Pəsil soğukluq çayı.
5: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğunbasarıqı yıqın. Öyünün eğzidiki 6 metr 30 cm. Çiki qabətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdeki öygi seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. Jongo köşme haberleşişi Abditali Uyghurcu Mulazmet rayonuda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşıralaysız. Eşkandak resmiyet taqı ilinmaydı. Yeni tehe haq tapşırış arqılıq en yukur bolganda 20 GB ekim mıhtarığı erişiş pürsünüz ba. Telefonunuzdan app bazırdın Jongo 7 deb izdep düşürüydün. Tepsilatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her kaysi ticaret sallırığı berip, sürüştürsanız boludu.
0: Oho, kandavanız ya, Rüçen Gülsez, yakşı mı, bilen mi?
1: Yakşı mı?
0: Bilen tutmaz.
1: Yakşı mı da ne?
0: Kutluğunuzun tatlanmış, yakşı da.
1: Kulum koşulam yakşı.
0: Amma, hizmetli, seyir türüp kılıçsız mı? Kol koyun, ben İslam'la 10 tindanmayı sizden. Sizden maşır oyumuzu, üzgünümüz cuma. Bir kere ezdiysek. Bunlar ravanki işlem burası. Ama Ali Hanım sorarsın. Falan kodum koptu mu?
1: Evoptu, evoptu, yakışı evoptu. Yolla, ravan yollarının akvaldım. Uçur besek mi, bulayı verdi. Lekinci mi ravan yollarının akvaldığım durgun dostlar, ihtiyacın. Rahmet.

Xoş, anlıqışlarımızın yeni bir manda uçurunu yetküzümüz. Avtomobil aydışkı münasivətlik yeni belgeleme 6-cı ayının 1-ci gündən başlap yolu koyuludu. Qonan Ministerliğinin yeni nusqıdaki çarçap avtomobil aydışını bekitiş qaydısı 6-cı ayının 1-ci gündən başlap resmi yolu koyuludu. Yeni belgeleme de ilgirki avtomobil aydış vaxtıqı qarapla hüküm kılıç usulü özgertilip, şopurunun avtomobil aydış hərkiti, fizologiyalik haleti, bir günlük turmuş yeryani qatarlıq 3 ölçemlik ölçemgi birleştirilip, universal bekitiludu. Qaydıda oxşaş bomuğan avtomobil tipi, vaxt bölgedeki aydış vaxt təlpi aydınlaştırılgan bulup, torda aldın kilişlenen kira avtomobili, yolucular avtobusu şoförleri katırlık yolucu, tuş kesme bilen şoğullan uçulan maskeledu, katnaş başkuruş tarmakları yol yürüyüş sağlık məlumatı, sin, sürüştürüş katırlık usulü arkalık ispat edip, avtomobil aydaş hareketini yanımı kılıflaştırıp, yol yürüyüş bir xatarlıkıge kapaletlik kılıdu. Fəsil soğuq şeyinin ilanına çıkan uçurcanın balısı sızma deyip erkem.

0: Ma ösümlükler baksın aldı da maşallah selci kırak diye uçur ne hazır seviye evet tuttu. Hem de bugün demiliş bu kaşka belki ma bakacak bu arada Allah köp oluşu mümkün. Ehtedik balla bayramını bugün ütküzü iteyli de ballağını bayıl bakçılığa bir bir oynat kılaya çıkıdık Allah'ım hem köp oluşu mümkün. Gengu balağını uçur olarak karsak Jonsan yolu yollar avan halık meydanından atrapdaki yollarım şunun da aravan kendi uçur bir yerip tuğarak mesiz gecim. Şunda ondan çoğu git barmaya da aydın keşlerde iş kılıp. Kancıgıcı çoğunlu buluz ki bu hazırgıcı çoğunlu bu vatam sizlik sizin çoğun op oldu diysek. Ha buptu buptu. Kaşında asiyan azırak ilandıkken kayıt kelimiz.
1: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğun basarı yakın. Öyünün egzliki 6 metre 30 santimetre. Çikavet gibi bölüp 3 yatak ne 4 yatak kılvansınız buludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş gülemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öye tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun basarı öycai çekilişe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
0: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü duhturulüdü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınızı tüketildi.
0: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
0: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
3: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Qadirlik dostlar, anlatqanlar, hattiyelik yollarınızı bir səmrə proqramısı. Proqramımızın Axmara Vahid Unzavutun qollab gelotqan istimalçılağın minnettarlıq bildiriş və istimalçılağının sağlamlıq üçün davamlıq tırışvatqan Axmara Vahid Unzavutu alayıda tələb qılgan. Onun başqa Abdumobil klubu paliyitimizgə Mulligren Abdolları qatnaşdı, qadirlik dostlar. Mulligren Abdolları nekim alaqılış numarını bir xatırlayınlar. Navadamda Abdolu münasibətlik soraydıqan suallarınla bolsa sorsanlar buldu. 13-59-75-75. Onun başqa Müşşinjandik ən esil təmin izdəş paliyitigə Sertem Kruren Uyghurları qatnaşdı. Sertem Kruren Uyghurları nomamda joy joylarda dukanlar ba, uçurap qalsa kirip istimal qilsanglar bo'ladi. Sertem Kruren Uyghurları munurgun do'stlar ekan, ayt yoqtirishiga istimal qilishiga erishgan tamoqlarning biri, ham shunda ashxonalarning biri degandek. Ma Urumchi shahrining kelgusi 3 kunlik havo raydan bir ma'lumot berib yubarsangiz deb. Bugun hamda Urumchida havo ochiq temperatura 17-31°C. Havo bulutli temperatura 20-34°C. Mushayniki 6-oyning 2-kuni havo ochiq temperatura 22-34°C. Shunday bo'ladi ekan-a.

Qadirlik anglıqçı dostlarım, şaqtanlar güzel bolsun. Sapırınızdı biz sırdaş programmasını anglaşanlarına qarşalımız. Mən Qadirya Qaysar. Dostlar, sapırınızdı biz sırdaş programmasını Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əptisi Sılu Şetin nümas qıdamda anlatıldı. Programımız ne Sılu Şetin əptisi arqılıq anglaşanlarına mı qızğın qarşalımız.

Bu sowe degen dostumuz yaxşı muriyasatçılar, men yakandan kuchağa bağıçı bolğan tez süratlik yolda anglawatdım men. Yollar avan dep söz qaldırıpdı. Rahmat. Sapırınız bexatar bolsun. Talk tağlır degen dostumuz maktabda maktı qoğun otdagach anglawatdım men depdi ha bu dostumuz. Men taq maktabda oquğach anglawatdım men degen oqşaydı dep. Xata görüpdi. Bulduk, qo'g'inlarni o'tib o'tgach anglatibsiz-da. Ishlaringiz o'ng'ishliq bo'lsin.

0: 5-nji aýynyň 31-nji güni 39-njy gytymlyk dünýä sy tutaksyz güni. Bu ýylky baş tema sy tutaksyz ýaşlykyny gowdap, kelgüsini çäksiz ümitge toldyraýly. Ýaşlar ösmürler tamakydan ýyrak durup, jismany we ruhy saglamlygynyň täsirige uçuryşydan saklanmak gerek. Sap havany we sap nepesni gowdap, sy tutaksyz güzel muhitni ortak barpa kılıp, saglam güzel turmuşny bagaşlaýly.
1: Dostlar, programımızını davamlaştırıp attığımız dekıtanlarda bolu atkını 107.4 katına sanat radyosunun Sapırınızdı biz sırdaş programımızı. Bu programımızını Xotan Şehri Qarqaşoli 55-nji numarga jaylaşkan Bereket Açlık Mayzavdi alayda talap kılgan. Örümçi Şehri Davan Yoli Fukan Kocisi'ğe jaylaşkan Aydo Buraha Tenarket Ayqı Dükkünümü alayda talap kılgan. Yana Tiyanşa Rayoni Xalıq Yoli 55-nji numarga jaylaşkan Cinkan Jongyi Doktorxanasynyň teri keselliklere mahsus bölümü alayda talap kılgan yukurku orunlarga rahmat etdimiz. Dostlar, mana bugün dünya süteksiz günü kenmişedi barlıq indi dostlarımızga şunu ta'kidlaymiz. Tamak çeksek dostlar, hammamizga ayan salomatligimizga intayin ziyanlıq. Bazı dostlarımız, köp alda dostlarımız tamak çeksek bevasitə şu öpkege ziyanlıq dep oylaymiz. Lekin şu nurgullagan tadqiqatlarga asaslanganda şu tamak çekişning zini öpkege bopla qanmay, yana şu jürek qılqan tomurlary her qaysı şu azalagymy intayin çoğ zihni bakken. Ondan başka yine şu şi arşo yen dep koyumuz. Eğer etrapanlarda sila tamak çekuatkan vaxtlaranlarda balala yakumsa şu öydikiler bub qasa ulanin ki tinigi boğan zahmisi teximi çoğunken. Sila çekkendin bekrek etrapımızdiki şu aildikilerimiz arşo yen sümürgendin kinki ulağı boğan şu zihni muintayin çoğunkurken dostlar. Şoňmyş şäherde özümizniki tän saglamlygy, aýyldyklarymyzyň tän saglamlygy, tän saglamlygy üçin diqqat kılgan bolsak dep täsirimiz bar. Ýene dowamlyk we şeň süpümizge garaýmyz dostlardan. Adyljan, bir naqşa alsak bolupdy eken dep. Bir naqşa dep naqşa ýok. Bunda ä naqşalaryny mı anglaýmyz? Dostlarynyňki käken uçurlaryny mı anglaýmyz? Programımız orlaştırılgan mezmullarını mı anlayımız? Emmin anlayımız, he? Gülbahar diyen dostumuz. Ben bu öyde iş kılgaç anlavattım ben. Bir meydan usulluk nakşıla bolsa bir iş kılgaç usulgı oyunu etken bolsam dep. Siz kaldırıp duya buludu usulluk nakşılan anlığınla bakken de dostlar. Kınemen izdeye usulluk nakşıladın. Buldu, he? Men

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal dem, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

Yiraqlardan xilvat güzel yerlerini izdashajasiz. Şenjangda dal şundaq güzel manzaralarga tutuşadigan taş yollar bar. Ölkeli 101-ci liniyasını boylap manganda mayin şamal mağızlarını sepap kişiga ajayip huzur bag'ishlaydi. Bu yerga ajayip güzel bir kök gül sırlıq manzarası yoshirilgan bolup, bu dal Manas nayasi Kinsvat manzara rayoni. Süp-süzük kül suyda köp-kök asmanın şolis əks etip durudu. Su rengi kuyaş nuruda her xil özgürüp, bazdi yap yeşil, bazdi köp-kök alatı namayan boludu. Yeraqtiki yardan yer şekilinin kızğuç karamtul rengidiki tağ gavdileri su yüzde əks etip, tağ bilen kül mənzirisi birleşip, acayip güzel bir parça resimge oxşap kalıdı. Hazır sayatki çıkışının yaxşı məzgili, Ölkeli 101-ci liniyesi 100 çakırımlıq dənşa mənzara yolunun başılınış noktasıya caylaşkan Manas nayası Kinsvat mənzara rayonu süp-süzük kül suyu. Qeyb qızıl dənşa yer şekli bilen tutaş ketken karlıq tağlarının bir kişiden şekillengen özgeci mənzirisige tayınıp, Şimali Şinjandaki kısqı musapilik sayahatki çıkıdıgan, öz avtomobil sayahatı kılıp güzel mənzirlerini tamaşya kılıdıgan sayahat kızıq noktasıya aylandı. İgilnişçe mənzara rayonunun asaslıq mənzara rayonu sayahatçılarga haqsız iç ötilgen bulup, asasi ğul yolunu boylap, nurğun mənzara tamaşya kılış süpsi təsiz kılıngan. İgizde turup su ambırının əgir bügrü sözülgan bütün mənzirsin körgülü bol adıkken. Bu foto surat əvəskarlarının aldın tallaydıgan ornu bol alaydıkken. Mənzara rayonu da yürüşləşken istirahat kəsbi mol bulup, bütün aynaklik qaqva axana. Boşluqdaki asma yol, Wanghong aynak körük, boşluq ilengüçü qatarlıq turlarının əmmisi oluq işken. Kölünü aylındıgan piyadlar yolunu sayılı kılıp, təbiyatki yıqıllaş kılı. Əm igiz boşluq oyun turlarını tallab, çökmü şəkildə cilgı mənzırsızdın huzurlanğılı bol edikken. Bu turlar oxşumğan sayahatçılarının sayahat ihtiyacını kandıralaydıkken. Şu caydaki medeniyet sayahat tarmakları şunu eskertidu ki, mənzara rayonu tağlıq rayonu caylaşkan bulup, keçi bilen kündüzünün temperatura parqi bir qadar çoğun. Sayahat ki kelgen şehir ahalları ve sayahatçılar qeylinraq kiyimlerini ililiş gerek. Su ambarını başkuruş tızgilleş rayonu da ademsiz uçku şiltiş mən yıqılınıdı. Öz avtomobil sayahat qıp kelgen şopur dostla, avtomobillerini belgilme boyunca tertiplik toxtişi gerek. Tağlıq rayon yol bölgede aylanma. Dön yol köp bolğaçqa, ölk yolu 101-ci liniyesinde yürgende, çoğum süratini astıltıp, yürüş bexatarlıkıge dikkat kılış gerek. Hazır 5-ci aydın 10-ci aygıca mənzara rayonunun en yakşı sayahat mezgili bulup, sayahatçılarının katnaş yukur pəlli mezgilge taqaş durmay, səpərge çıxıp, mədəni sayahat kılışını tavsiye kılımız.

Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü sapırınızda biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımızın yoxdurup anlığan bağırlıq dostlarımızga rahmet. Sapıranla ravan ve bir xatar bolsun. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Xayr xoş dostlar.

0: Nasıl bulup maçı birdemdim birdem gibi birdemdim birdem gibi adam bekçek onu ustaya ama demiliş bayram münasebeti bilen bir kısım puizlerini köpeytken ahvallah ba adam bekçek vakti tarikatlaştırıyor yetişiklerini ümit kılımız Sılır Şetin diye update aldı anlısınız Bulat diye Abdülmehmet Can Kaysın anlısan buldum Emre evet koyu içiyor sizin o işin anlısı cuma
1: Özellikle kamera karşıma ama
0: Yakşı
1: o
0: yakşı
1: dönme yolları alan kenar.
0: Makul buldu rahmetsizge Durgun Can ustam
1: Emre Hüseyin mi?
0: Ol
1: Taksim maşası hem de benim kendi tutmağını ayrı maşası. Ben hem karşı yapmanın yolu tutmağını onu ayrı maşası. O taksim maşası hem de işletiliş kursu hem de. Onu kanakla hem de bu maşadan bu pisar bu kestem de bunu. Bunu kanda bitirip var ya. Sıfırda geldi bozulma sonra ağlayacağım hem de. Nakmeden kişi canko, kilo yüz para panlattı da. Peki ağa maçta beni kendim sokmuşum ben harma yüzünü sokmayı ben bana.
0: Şu şu.
1: Bir yaşı bana bol can kaysın maçla.
0: Başında hap kalı da şu ay.
1: Geldi baş köşkü durma, boyca durma maçla. Çok kanda kılığım da kızı mesaj versin şu.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
2: Donatkudun emdaldım, sel tokuzup şikin he.
0: Dada dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
0: Hoş ma Turguncan ustam hem de hazırına yüzü de rahatsız ki nispetten hem de bir ziyan bulup kaptı. Ayağı iki kademlik ki belki mi tekşür düştür buludu. Putları zahmet putları uğurulup gitti dediniz. Taksinin toktaş hakkı buludu. Hem de ağa onda urmağan bos mem aldı dikene sokmaydı dep başında dediniz hem de maya del arlık saklap men işteydigan bir iş ba şuna hem de bütünlüy hemme mesuliyet ma karşı tarafta keyindik maşında digil olmaydı hem bunu ma 10% 20% 30% 70% qıp ayrı demes mi onaq ameli ahvalga qarta şuna bek ensirep ketmeyin qatnaş saqçılar mı keldi dediniz mesuliyet nam çıqqan vaqtta sizler ameli aşu vaqt naq meydanlık ispatlan toluq tapşır alsanız taksinin kimi işten kiliş haqqi vazife haqqi digerlerini hem de tüleydu o suğurtusu bulmuş ensirmen suğurtusu bulmuş hem de mesuliyet qartkan dikken onu kaldısın şu yandan çıkarıp tüleydi hangi cümü şarkı aylanma canıptın şimalık yollar avan tabi şekillengen caylağa bilet Vay şireliyim işte oturup işte nikmana uyardı mı diyeceğim bir munç başkurduğa adam ba işleydi tazlaydı tazlığını kılıdı karan ayağın asraç kökertiş işleri buludu onda bu gandikin uyardı mı bir munç adam işleydi gand tutsa ulan iki hizmet uruluş iş maaş ubu teminatları bulmamdı C260'dan bir sıbayka, Muş'un C-Tweet ettim. 2012 birinci ayının ki de ma o dala bir uçuru yollap diken siz makul buldu sizinki uçurunuzdum evet bu yayla Tursun Can Usta bana bir bahalı vesiniz rahmet sizge. Hong Miyaz yolları bek tosulup gitti deydi Mehmet Can. Feyzuat ki Adil Can'ın avazını bir anlap bakayla bana he.
3: Bundan için hiç aram edip kişiler düşündü.
0: He?
3: Kişiler buradan gidiyor.
0: Oho. Ma gipinizden kargan siz aram evat kalkışay siz he, avazınız yaman. Bu aram ağalanı mı avaz taz inek çıkmaydı o. Adılcan kanda aram evat siz. Aram aldın mı aralıkta bir saat aram aldın mı bir saat almay kalkışay siz oldu da he. Bir saat aram eyleyip kendi işildik. Hadirdik dostlar, anla vatkınınla menin Optimal Bloom programısı. Programımızda Xotan Şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzavut alayıda tələb qılğan, Ürüm Şehri Şinxua Canubi yolu caylaşqan Şahsat Yığız Boşluqan Bulatoriyası mı alayıda tələb qılğan, Ürüm Şehri Tiyanşan rayonu Xalıq yolu 55-ci numarığı caylaşqan Cinkan Cunyi Doktorxanasındakı Ter Kesəlliklər Məxsus bölümü mü alayıda tələb qılğan. Programımız yana Orman Quvvət Dalqallarını işləp çıxağan Orman Yeməklik Çəkiliş Şirkəti alayıda tələb qılğan. Şahsat yığız boşluğu damağın işlegen mi? İşildi, işildi, çokum işledi cümü. Orne mavu güzel kaç deşenek ki Daşmır tarap karap mağın tarap bağı aşağıya vanzı kavuşan da yapma aşağıda. Ma maşınını satıdığan maşın iken ma dalına dala da bizim koygan anlık uçumuz. 2012 birinci ayınki maşınız iken bu C-260 bünçü. Satmak için ben bu maşını deydu ha. Şarvan gönlü yığıtık tuş mu deydu mangını. Bu yıl şinyan kıldım. Töt çaklarımı şunda yeni sattım ben bu maşını de. Alakalış numara 13

0: 3-9, 167, 381. 13, 3-9, 167, 381 ekan jumu. Qani endi qiziquvchilar olib qalsam, shu nomer bilan aloqa qilsanglar bo'ldi. Dala, navodi xohlasangiz, endi sizga ma Tursunjon ustamning nomerini aytib qo'yaylik. Tursunjon ustam orqali qanday setib chiqirman desangizmi, bo'ladi. Navodamni kelishib qalsanglar nomerini aytib qo'ydik, program oxirlashgandan keyin yarim soatdan keyin bir aloqa qilishing. Allah kılışıp müş avtomobilini nava Tursuncan ustam ipkası mı buludu? Ya ki umursa aşağıya kapırıp sizge sit pelsin buludu. Özal efendimle ki avazı kuşurunu bir anlayı teyli.
1: Sağlandım mı? Bir işe gir. Her beylemle ürüm çok güzel alıp geldim. Yıllar ravancı mı?
0: Makul buldu rahmet. Hazır hem de yolla hili ravanke mi? O gavdığı haritası arkalı karsak hem de bir kanç yol bile hilabayken tosulu vatkan. Liuşen, şimali yoldun. Qotan Beylu, şimal janub yo'nalishda to'silib qolgan. Dongchuan yo'ldan Wenchuan g'arbiy yo'li janub shimal yo'nalishda to'silib qolgan. Undan Turpan, Urumchi, Tagawsu qo'shimcha yo'l Shuimgo yo'li, g'arb sharq yo'nalishda Xonsanlu da to'silib qolgan. Oltin kumush yo'ldan Minhua ko'chasi shimal janub yo'nalishda to'silib qolgan. Boshqa yo'l bo'laklar ham daralda yaxshi bo'yitibdi, balkim tushdan keyin. Bir 4 dan boshlab 4-5lar bilan yuqur suratif taş yollarda avtomobillar biroq ko'payib ketishi mumkin. Yo'llarda yurganda bak ehtiyot bilan yo'l yurishinglarni so'raymiz, do'stlar.
2: 2019 yil insoniy deb turib, mashinaga bozor bo'yicha o'xshamaydi, sertifikatlarimiz qatta bo'ldi. 380-90 ming ko'liklarimda 340-ga qadarida. Sertifikatlarimiz qatta nima bo'lgan bo'lar. 2019 yil birinchi kvartalda ishlab mashina bozor bo'yicha 25 ming 30 ming atadi.
0: 25 ming qo'ydan 30 ming qo'y atrofida deb Tursunjon ustam hamda nomeringizni ham aytib qo'ydi. Qani siz navodi ayib qolmang desangiz bir kelishib qalsanglar ayib qolsangizmi bo'ldi ekan. Bugun mashinani yillik tekshirish qildigan o'rinlar ishlamaydi. Bugun to'liq tugatmasligingiz mumkin. Masalan, tom qurg'izgan ishlarni qilib qolmasangiz mumkin. Garchi tekshirib qila olsangiz uchun. Shunga hamda aytib bering, amalba tushdan burun beringlar, tushdan burun baldiroq tugatsanglar, tushdan keyin ke ütüplü kitip kalsa, 5'nin kirli kalsa, tam kurduğun işler var, kendi kıyıp kalıdı. Çünkü vay bu map çıkızdıkken o. Vay neyim boptu, boptu, bir iki gün telmürgen geçtim bulmaydı. Biz taksiçilerimizin bayramı ötüp ketkendin ki, biz telmürümüz. Bir kütünün közde kılıp, her tarafı karab. Derekten şakları lepenşip dursan. Xalqning qo'li o'xshaydi deb, shu bizning qadrimiz o'tilib boqsin. Tulsin ashyoda, taksi saqlab. Xo'p bo'pti, saqlayotgan bo'lsa. Oy, siz qiziq ekansiz. Kishilar bunday gap qilsanglar faqat yarashmaydi ekan jumu sizlarga. Ilqi, sizning nazirimizda ilqi kishilar, akaklarni ilqi noyit kan qulsaq, undoq. Sen ma andı de, men ma andı bulaychu, mağmında gap qildi, vi, mana siz qiyaqotamdu. Toxtabdi. Men uchun san bunda bir gap qilaman. Deb bunda demaydigan, u ayol kishilarga sal xos bir ishlar. Bo'pti, nima bo'pti? Bunda dison ishni bo'lmaydi deb bunda buludi deb o'ylaymiz hamda. Sizlarni oshinda kan qo'rsoqliginglar bilan akak otilib, o'g'il otilib, kishi otilib bunda. Hammasining o'rmitiga erishib, bunda ketayotgan odamlar tusanglar. Kichik ishlarni zig'irlab, kichik bir gaplarni mitillab, kichik bir gaplarni degan shuning ichida choynab, unda qilsanglar tozi ba'zi yarashmaydi jumu. Bu hammasi mapchi degan gap emas jumu. Hozirning o'zida qizim so'ngida kelinim sen anglar degandek gap bo'lib qoldi. Go'sht bozorining oldidagi ular qo'yish yo'lida shunda ravon. Men hozir ovu yomonlagan taksi uchun ayol kichik. Yo'q, bu mapchi unda qilmaydi-da bugun nima bo'qaldi ekan tong. Bir ay kun shunda mengib qolgan o'xshaydi, daraxt shoxlari qo'li o'xshaydi deb da qarab kelib, to'xtab kelib birasigichu. Shunda ko'ngli azar yegan bir yalari bo'q o'xshaydi qarag'ancha. Chunki bir odamning ko'ngli bek azar yeb ketsa boshqalardan sal ashunda boshqalarni tillaydigan bo'lib qoladi-chu. Shunda yomonlig'i ochiq yomon ashunda bo'lib qoldi. Shu atrofingizda kichikkin bir ishni zig'irlab, xopilab, yomonlab, na sezgirib qolgan bir odamlarni uchratib, tirkka ko'p qolgan odamlarni uchratgan chaqda, buning qalbi yorilgan bir iskanda, buning ko'nglida xil bir ochiq bo'l ekan, bu bek ig'ir yorilibdi deb bunda o'ylab, kan qo'lsoqlik qilan ba'zi voy bo'ptilar deb aytsanglar rohat bo'lib qolsinlar. Onlavatqınınla minin optimobilin programı seyqadırlıq dostlar. Programımızın Xotan şəhəri Qarqaşoğlu 55.

0: 5-нчы айның 31-нчы көне 39-нчы кытымлык дөнья стутексиз көне. Бу елкы баш тема стутексиз яшлыкны когдап, келгөсүн чексиз үмүткө толтурайлы. Яшла өсмүрлөр тамакыдан ярак туруп, жисманий ва рухий сагламлыктын таасиринге учурушудан сакланыш керек. Сап абаны ва сап нефести когдап, стутексиз гүзел мойитни ортак барпа кылып, саглам гүзел турмушту багышлайлы.
1: Hazırlık dostlar, anlayatkınınla mina abdumu bulun programımızı. Programımızı Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Aşlıqmay Zavut Alayda tələb qılgan. Ürüm şehri Şinxua Canobu yolu caylaşqan Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyasımı Alayda tələb qılgan. Şahsat İğiz Boşluq Ambulatoriyasındakı uğrini güzel qaçdı işindeki müşü. Daha şimdir tərəb qarabmağın yolun işte Vanzıqa uçağın dəb. Aşağıda uğrini ya. Programımız yana Ürüm şehri Tianşa rayonu Xalq yolu 55-nji numarga joylaşqan Jinkang Junyi doktorxanasyndaki ter keselliklere maxsus bölümümü alayida talap kılgan. Programımız yana Orman Quwet talqanlarını işlep çıqagan Orman yemelik çaylik şirketimi alayida talap kılgan. Qashqa şehrining Paynap yolları qoyuş yolunda yollar ravan degen uçurun Abdurimjan awatypdy jumu. Mäpçimi uçur yollapdy, mäň zygyrlymdy, mäň hazyr taksiden tüşüp tor taksi aýdatyman deýdi. Bazıda közü sürtkide köp kitdi. Ha, sürtkide köp kitdi. Yonda demeydi. Bazıda közü sürtkide köp kelse bizni aşı bazı qatdi yaratmaydygan yerge açığım keldi de. Kim yaratmadı sizni? Maşinany çaqırıp koyup kilay degen emelde qaldyryp ýitdi deydi. Maşyna açığa kepdi. Bazı emelde qaldyrmay ketip telefon kısmy ketip bolgan dep koyup ulturyp işleri bar. Şoňa däme şuna açığım keldi. Mana men hazır ürümçe güzallyk ketip barma. Ras adam jyqdy bizge telmir ýatgandy. Ha, biz berip telmir qaldygan işler bolmaz dep mäpçi. Әмді әші тұқтымай ұйлам пойызла кәватыды қарам бүгін Нұрғылла қайты келді әмес мама дәмеліш тошқан дейін. Адам бәк көп, бәк көп. Алдыңғы күнім деген шоңында ұзындың ұзын өчірәт елгі таксиыла бәк көп әмес. Шу кәшті мұ, шында бұ кетті әмді өкінім. Шуға әмді рас әмді тұғыры таксиыла әнікем шында әхвалық ұшырайдыған ішілеріне өз көзіміз өлемі көйдік. Çüşa qınmaydı ikən, kəp saxla kitdi ikən, saxla kitdi ikən, çüşa qınmay tur kitdi ikən. Lakin vaxtı var ikən qonuq mu? Məsələn, vaxtıda şu minutda çıxmısınız sizlər, çüşa qoysanlar bulamdı, onun yaşında bir iş var ikən qov. Onda qınmaqla əmdi, çaqağandın ki, nə bir 2-3 minut saxlanğan taksini saxlayırsınız bəzi, onu 15 minut. Şuna, şunun açıq ke qaldı da. Açıq kəmən əmdi desək mi, bulmaydı əmdi, açıq ke qaldı əmdi. Onu mu toğru düşünümüz. Xoşunda olsa, Yani azıraq bir ilanımız varmış, ilanlardan keyin andan programımızı davamlaştırırız. Bu altın avtomobilla bolsa əvəzdi keç tursanlar.
2: Navay usta, nallarınız əcəb sınıyıp pişip da.
3: Xeymerini bərkət undu yuğurup yaktık da.
2: Bərkət olur mu?
3: Ha?
2: Mämu bay bərkət unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım balay?
3: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unu işiltip, ticaretinizni teximi ronaq tap kızın.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolgan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolganda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycai çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565
5: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu?
6: Donatkudun əmdi aldım, sel toğuzup şikine.
5: Dada, dada, əmdi sen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
6: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
7: Tamak etkende, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzun tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
1: Adırlık tuzla anlayıp atkınanlar minin aptımı bulan programısı. Programımızda Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərkət Aşlıq Mayı Zavod alayıda tələb qılğan, Ürüm şəhəri Şinxua Cənubi yolu yerləşən Şahsat Yığız Boşluq Ambulatoriyası alayıda tələb qılğan, Ürüm şəhəri Tianşan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkan Junyi doktorxanasının Tiyir kisəlliklərə məxsus bölümü alayıda tələb qılğan, Programımız yana Orman Quvvət Talqanlarını işləp çıxan Orman Yeməklik Çayçılıq Şirkətimi alayıda tələb qılğan. Uçurlar qarsa Hamdullah ustam deydi, Qərb aylama ayırdırım yönülüşü dəhşət ravan. Hazır 6 ay şimal yol tərəfdən gəldim. Musayçan tərəf gələn avtomobillər səl köprək deydi. Cümə rəhmət sizə. Məpçi deydi, bəzi 3 minut saxlığı bulduğun yol var. Bəzi qatdi toxtaşıq bulmaydığın yollarda çağırıb oldu. Tex yox özü. Şunda maçığım gəldi, qosqum köpüb, şunda xapla getdim dedim. Ау, айры немиг маңдыңыз ғой, ең пойыз тансық маңдыңыз, ә? Чыққандың кембір ұшырып ерейтін, өшірет таксиланың әхвалы қанда қаядың, қаяғы жәмді. Жына, ішілағы ұшырап қосық көп отқан сізләмесімді, қылы көп тар, тор таксия дейді қалайымды, мүшін әхвалы ұшырап қалы декен, ешіміз нәйтші күнді бірә, бірә, күнді бірә дегендек жо? Şunu lan usovenimdə də anlayıla. Mustaq yolu qoşulmuş da yollar avan. Maqul buldu Şoxey.
8: Şengül yaxşımı bir maşın bağlı tursun deyə ustam bağlayıb dəsən alay digəndim.
1: Hə.
8: Maşına 2015-16-ya yetirib Aqrayanda bağlay. Şinkin. İpək orunduq qol qot. Bir də 6 el motorluq maşına. Müşlüm bazar bağlı hazır qanç pul bulatqanda bağlayıb dəsən.
1: Aqrayan. Siz bunu əsli açı yizib əvəzsiniz ubtikəmdi. Mən bunu yozmən də toxtan qayta açı.
8: Yaxın oraya şəngil, mən bir maşini var ki, bağlı dəşə tursun cəvustan. Axıranda daha cün bolay, şinkən. İpək orunda kol xot, 2015-16-ı yıqaraq maşina. Muşdan bazı sap maydı mangan maşina. Bazar, bağız, pançıpıl bulaq tanımış maşini.
1: Hə, yizib əvəzsiniz.
8: Alay digəndən muş maşini.
1: Makul. Mənə Tursuncan ustam əvət deyilir, amma bağaltı avtomobillərinlər biz vaxtını çıxın tutub bağaltı ilanlar dostlar, aldıdık bir avtomobil.
9: Kimə 121-lik Jetto X90-da maşına bazarlaşıb qaç qarışdan 45 min qədər aldı.
1: Maqul buldu, rəhmət. Yəni bir avtomobilin əvəti və tuqa Tursuncan ustam 2015 yıl axırınki

0: чирүй жабуудыңыза канчы болуп атканды деп эмиш бааде изип бир эбетейли турсунжан устамга язмыч эбеткен болсоңуз бай колай болот да лекин мана эбетип койдук бадавенден маңжалияңга келдим жолдашуунда араман экен дейди мапчи
1: Bulduğumda özüne konuşmaya katılışmayla ama örümcözlerinin ki ayrım gereği. Kayamışı örümcözü kurduğumuzu bir bu atan taraf maşın bekçek. Kramı bağlı şeydi ve bir ekip polisiyeli olan tıradın birini beremezdi. Öçükçe çıkıp kondum.
0: Buldu. Silahın mı yakışı bulsun krallarınla onda kileydi kendi çüşe okumuşsun.
2: Şuma zimmanın ki kalın Orlando doktor maşından bakar bakıp 50-55 maçlarım.
0: 50'den 55 min atrapı da dayıdı Reymen hanımcımı. Hazır bahaladı o. Ürüm şehirlik birinci kalık doktor hansına aldı da ki yollar şunu da ravan. Hına şarkı yolum yollar ravan diye uçurun. Hemdullah ustam eve tuttu. Rahmet sizge. Daha sonra keyindeki abdumobilini bir bağlı ve sizsiniz.
2: Şuma zimmanın kez kalın oğlanda da.
0: Bunu bağlayıp yaptı. Açırı cevabeş dedim ha. Aşını bir bağlayıp beğen bulsanız dursun Can Usta mı? Şuna olan programımız mı? Hem de vakit az kaldı, belki az kaldı. Ma telefon ursanla ya ki vişin kuşup geksanla buludu ma. Bahaltan bay kalan ya ki ma abdumobil seti vitadığan seti valadığan işkinci kola abdumobil seti veriş cahette. Ya bir yolukkan mesele bulsun mu dursun Can Usta mı? Emin avar kısı buldu deyip öz üçünde digen değil mi? 138 49 01 42 Hağılıqtı ki ma Molligran Abdullarını almıştırış orneye Jongtay remote korosu içi de deydi o. Jongtay remote korosu içi de. 2015'ninki Lingmo Chiyuedin bir sıvattı. Dep emdi. Bunun ülgire mu dursun Can Ustam. Bunu mu evet koyduk ma. İşik kaptı mobil emdi. Ülgese, ülgegençe, ülgemse. Aşı numarı biz depegen numarı telefon kıp. Sorsanla. Veşin koşu ilip sorsanla mu bulat diyem de. Şilak.

0: Şunun ile hazırlığının ucudan ama sepidir deyip isim koyan anlıkçımız bir maşın resim tatlı. Kaysi yolu kettir bu. Başımır şavuşumur tarafını değil mi? Avazlık yakıttı ki anlıyıta ile. Kayta. Taş yolda astıma amayla ile.
1: Ya kendin kışağı doğru uzun yolu. Maşını bize kirli.
0: Makul buldu. Buldu buldu. Rahmet. Ağılık örneği Jungtay remote korusu işi de edip Nurgun dostlar uçurulan yolla gittim. Mulli gran aptollarını almıştırış örneği Ağılık örneği Jungtay remote korusu işi de edip. Ondan sonra Tursuncan ustam din. Sabah gelmeye kaldım. Kendi davetken anlık uçurumuz. Bu olsa etlik programımız katmesinle buldu. Eğer bu olsa bayi de peygen numaralı telefon kılış arkalık. Ma for you de bizim koyan anlık uçumuz benim için de. 138 49 0142 telefon uruş ya uçur yollaş arkalık. Bağlasanız buludu. Şimdi hıcıl olmayla yollan. Şunu olan programımızda hoş değilmiş dostlar. Program riyasetçisi Rüşengül Basit Növeci Muharrer Malik. Hayır hoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri Su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizi hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa alakıya rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa. Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı Alahide talep kılgan.
7: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bari. Bahası muhabbak Mülazimet Etraflıq Fokus Sılıklaşmayları Xalık Soğutsu katlaştırılgan.
7: Aşındak yakşı bası hazırlı baray.
5: Caylı adın vakaletçi akırdı.

Hayırlık çüş, kadirlik anlı kutular. Bana çın kalbimizden çıkan salamlarımız ne? Sizlerle yollaş bilen. Bugünkü çüşlük yollarımızda biz Emre programımızını başlap kettik. Ben Riyas Eş dostumla Mevlut İbrahim. Anırak demir işgillerimle ne köngüllük. Hoşal koram, ahmiyetlik. Ötküzüp. Hem de ete, ürgünüş, hizmet, ticaret. Özellikle kılıvatkan işlerle. Kırışış aldı da turvatkan buluşunla mümkün. Onda olsa... Hemenlerinki, mesela jirak ketken dostlarımızdaki seferinin bir hatar bulup kayıp gelişini ümit kılımız. Yanılmışı öz orunda ötküzgen dostlarımızdaki ama hem de bugün çüştün kildik. Demelişlerinin köngüllük buluşunu arzu kılımız. Ete naiti kızgın. Roya halet bilen işlerinlerle kırışıp ketken işlerden arzu kılıdu. Riyasetçi dostumla Mevlut İbrahim. Hoş kadirlik anlık uçula. Yollarınızda biz Emrah programımız arkalık silahı hamra bulumuz. Kaç noktalarını hamra bulumuz. Fikirlerinle anlayımız. Suallarınla cevap verimiz. Yolukkan hençiliklerinle olsa. Del vakti de anlık uçularımız arkalık silahı yardım verimiz. Şu an anlık uçularımız ve işin sağlığımız hazır silahı için içi bitildi. Belki türlü şekillerde abdurmobil eydi geç. Üyelerde. Aram ağaç, tamak tayarlık ağaç, mihman kütkeş programımızla anılabatkan buluşanla mümkün. Benim daha sonra ve işin salonumuz arkalık programımızla kızgınlık olan katnaşkaçlar bizdenki XG1074F.

0: Yaxşımı salam, akamdan tınazma, yaxşımı. Bu onun axırı düşünüb bulamadıq. Doğru çınacım, Nurali.
1: Yaxşımı alınıbsa.
0: Yaxşı.
1: Sıladır bizim tamakın çıkıvat kalıp taşıyıklı, sizlere bu çırabı tutan bir sesi taşıyıklı diyenler birini taşıyıp çıkıvatı da.
0: Ben şimdi oylu kandım de, rahmet, hoşum çıkıllarına. Şebnem, siz gibi köpten köp rahmet ettiniz, değil mi? Yani, fıçır beranla fıçır. Ma o ısmanlarını birbirlep atap bulamadık. Mesela ma dünya steksiz güneye bir gün degen çö. Ismanlarını atap bulamadık. Ya ma Nissan şu iyi maşinayı değil dışına. Yakış gördük Allah hem. Bir pakiz bir maşina olsa asam bulat diye geçecek. Manda bir fıçır niyet kıza ya. Şısanday cingden şu iyi değil. Cingden şu iyi ki ya. 13. avlat klasik şu iyi. Ohranlik havuadan. 2022 yılı birinci ayda nopas kaldırgan bolsa hazır 4 yıl boldu degen gap ma 40 000 kilometr mangan demek hazır 4 yılın ichida 40 000 kilometr mangan Ürümçi birinci kol Tianchuan ba Dauhan ba Chong Ikram ba köp iktidarlık Dougongun Fangshan pan ba jumu endi bir ayal ishqi berip kelish jarayanla ay degen izchil turda 4 is dukanda bau yan qilgan. Onundan başka mau aldıkayını boşangan azrak küçük kini sürülgandan başka Allah'ı çoğun vakası yok. Tayığı yok diyen gibi de. 51 bin yuan. 51 bin yuan iki ocağım. Ama mau abdomobil sordu gerileri en yakısı para anlaşmadan bozanlığa değdi. Muşu Night Park'ı zeydelgen. Muşda iktidarları var Nissan Şüeyi'ni alaycı mı yapmışlar, maşını izdevat ettim de güçler bolsa 133-79-79. Bu bek asan numara 133-79-79 11-14 ile alakla sana buludu. Eğer vay buldu mu alay mı, ben ihtiyaç ettim de güçler olsa numaranın depremiz 133-79-79-11-14. 79. yılı 11. ayının 14. günü tuğulgalla. Ama numarını vermeyi de bırakma. Ama numar. Yakışı numar. Maşinli maşinli. Cuma. Nissan şeyi. Vay ben alay ya kör bakay. Dikiciler basa. Bayan bu numarı telefon kılın lan. Ben hani kendim o. Telefon numarını. Sıla gavet pire yakımsa kaydı da pire. Çeksem ben yatla buldum. Ah kepte mu ülleydu. Kök kepte mu ülleydu. Boku boku boku boku boku boku boku.
1: Oğuzcudan yol kavraya. Kök kök kızı tırak şarısı garip bir maşinci.
0: Makul rahmet. Yusufcan neme küfürlüp delik kaldınız ha?
1: Yazım yerini hareketçi yana yazgı çekim
0: var. Rahmet rahmet. Özünüz yetip özünüz külüp sizde ha. Hoş Abdükerim.
2: Yolu süre Mevlüt İbrahim yakışımsız.
0: Yakışa.
2: Kımarı dostluk yolları, bayın kulun yolları, ben de aşık harbi yolları, yolları ben taşalım ha.
0: Makul rahmet. Sayıyolu canıp yolun işte, hana yolu körü ki kekende yaptım mı billah köp deydem billah ha. Oy parat malum katlaşıp da bu.
1: Yazın.

Tosulup çoşanla dedi cuma maşı körük üstüge içe toslu gitip durakmadı. Yüğe digen dostumuz.

0: 5-nji aýynyň 31-nji güni 39-njy gatymlyk dünýä stüteksiz güni. Bu ýylky baş tema stüteksiz ýaşlykyny gowdap, kelgüsini çäksiz ümitge toldyraýly. Yaşla ösmürle tamakidin yirak durup, cismani ve ruhi sağlamlıkının təsirge uçuruşudun saklamış gerek. Sap havani ve sap nefesli kovdap, stüteksiz güzel muhitini ortak berpa kılıp, sağlam, güzel turmuşunu bağışlaylı.
1: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianshan restisi xalqara çoğbasarğa yakın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavat bölüp 3 yataqni 4 yataq qılıp alsanız boladı. Tianshan restisiki 107 kvadrat metrliqdan 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% ketidi. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke tekhimi çoğ. Yataq öyi tekhimi köp. Tafsilatini 0991 25-5 telefon qılıp sürüştirin. Şinjan İpek yolu çoğbasar öy joy çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
0: Yolda avtomobil haydab ketip atkan. Şehir terakkiyatıdaki her bir özgürlüklerini baştan keçirip atkan. Katnaş çırığı aldıdı saklap durgan vaktinizde 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun yıkımlık avazla bilen sizge her vakit hemra boludukallığını unutup kanma. Anla vatkın anla, yollarınızda biz hemra programımızı, yollarınızda biz hemra. Qadirlik anlıqçılar yollarınızda yani çüştük yollarınızı biz hemra programımızda Akmar Vayt un zavutunu kollab gelip atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş ve istimalçıların sağlamlık için devamlı tırışıp atkan Akmar Vayt un zavutu bilen işletip bakkallarının hemmesi maktaydıgan dost braderle birbirine tavsiye kılılgan Esil Abdul Fokı Abdulları alaydı talep kılgan yukur korunlağı rakmaydı etiş bilen birge anlıqçılarım

0: Sizning mi qizg'inligiga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Qadrli qo'ng'iroqchilar, hozir 13:45 minut o'tdi. Har qaysi yo'l bo'laklarini endi davom nuqtirdi qimmatli yo'lovchilarga berib, mansonlar to'liq bo'ladi. To'silib ketgan yo'l bo'laklari turibotgan yo'lovchilarimiz, yo'lovchilarni o'zib qo'ymoqchilar.
1: Salom 1074 taksadim yo'lovchilari. Yandagotan aldık yolla hoş geldik Travon.
0: Maqul rahmat. Abdullah, Saymaçan yolları mı Ravan ki? Dedi. Özhal 6 davan, Liu davan tarafla diyorlar Ravan ki. Maltaka yakşı mı bakın davalın ağzı? E, yakşı Özhal, obdan qo. E, gak baksanız ha. Yani kaysi yol bilekleri kandırak ki? Abdüriya.
2: Fadir'e yol kayarı. Fonksiyonu, garip azat yolu. Garba aynanın yolu yıkılsın, lazım başını kısıtırak kire dedim, yolla atakettir ama.
0: Buldu buldu bana, sonunda süzük verdiniz de deyirizini, yipit fizike maşinanızdan deyirizini. Nurgun anlı uçularımı sorup gittim, maytak kuşa taşıyordu kaçan, maytak kuşa taşıyordu kaça yüzüldü. Altıncı ayının beşi yüzüldü dünya, maytak kuşa taşıyordu, altıncı ayının birinci günden başlayıp katlaş, başlanıdı o, katlaş eslik yıldı, cuma. Demek hem de kışlık uygun oygan diye altıncı ayının birinci günden ete. 5-nji aýynyň 29-njy güni awtonom raýonlyk gatnaş transport nazaraty umumy ukdury çykyryp döwlet ýoly 217-nji liniýasy Maýtag Küçä taşyolda pütün liniýa boýça gar tazalaş we ýol ýüzüniň buzulgan bölekleri remont kılış hyzmatynyň tamamlanganlygyny ukdurdy. Hazır köp tarmak birleşi bexatarlyk ýöşürin habarlaryny tekşürüş tüzeşniň ahyrky basgyça kirdi. 2026-njy ýyly 6-njy aýynyň 1-nji gününden başlap gatnaş başlandy näderden başlap. Dövlət ölü 217-ci liniyasının şeyhu ötünü kurul bölgede 7 kişilik ve 10-10'un tövən kiçik tipki yolaçılı avtomobili, yük götürüş miktarı 5 tonla ve 10-10'un tövən yük avtomobili qatarlıq cəmiyyat avtomobilleri her günü saat 8-19 yol yürüsü bolunu. Narattın şeyhu ötünü kırış eğzıqca, Çormadın dövlət ölü 217-ci liniyasının kırış eğzıqçı boğun yol bölgede saat 19-19'un cəmiyyat avtomobillerinin yol yürüyüşü çəkilinudur. Yürüyüşe çekilindiğin avtomobiller devlet ölü 3012. liniyasının Kuça, Hıcın bölüki, devlet ölü 218. liniyasının Hıcın bölüki, ya ki devlet ölü 30. liniyasının Köytön, Çınsıhoz bölüki, devlet ölü 3016. liniyasının Çınsıhoz'a Gulcu bölükeden ayrılıp mağsı buludu. Bana hoş haber degen anlıkçılarımız demek, Maytak Kuşa Taşyolda Erdin'in başlap katnaş eslik geliyordu. Meniş oylu suatkallar tayarlıklarını obdan kılıp, Meniş onların ümit kılımız çünkü destek işliğe vakitlerde avtomobiller biraz köprek buldu. Cuma. Maltaka bayramımız mübarek olsun, konurup kalan bolsun mu dedi. Vay rahmet. Yen en yolları ait ravan ki. Veyşanlı koş liniyede yollar ravan ki. Asasın yollarının ravallık hakkındaki fıçırlarını köp tapşırıp aldı. Demesi mi şimdi ki hazır. Ma şu yumugu bakçının aldı dedik ki yolda avtomobiller biraz köprek ya bakçı kırdı. Allah köprek boğallığı sebebidin. Onunla başka Tayyuan Beylo'da avtomobiller biraz köprek ya ne. Kağan yol bilekler ama Cicangavsu'da avtomobillacık lakin bekmalık eğer aletle tosuluş yok. İşte bak gördün mü bek eğer tosuluş yok da kılamda nimet anceli o da. Bugün belki çüştüğün kimden başlap katnaşının yukarı pelli mezgilini resmi kütüvleşimiz mümkün o değil mi? Kayıt geldi Allah kayıt geldi o. Onun kendi ancımıcı tayarlı kılımızda sırtlağı çıkıdık Allah bolu da digendek. Şu sebepten belki çüştüğün kendin başla bölümçü de yaptım mı bunlar biraz köpeği işi mümkün anı olsunlar.

0: Anlavatkanınla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Şuna kaderlik anlavatçılar yollarınızda biz hamra programımızını da anlaştırmamız. Radyo aldırıp anlavatçılarımız fışırılır. Onlar arkalık özanlarına ki bağlı kanlani belirgesi. Hazır ürümçüde bulsun, meyle başka yerlerde bulsun. Yolla atarsan ravan ki. Mesela Abdurrahman Somkıçım okulcu taşlap ki yolları ravan ki. Deydi bana. Boran Şah, Turpanda koyan sen seyre kaçtır bile. Can doman tısıydınız mı? Dip. Bayramın birinci günü Asiyemiz o yani. Hemisi bayram ötküzümüzde tas kaldık Boran Şah aşk ağlı. Hakkak aşk Allah. Seyre kaçkanızı basak mı diken takı Boran çık gitti Boran. Kanda kıldık da. Sabah dışın battı telefon kılıp üyenge. Bamakçı. Cemakile. Avazın boş çıkıdık o. Avazım dağın boşuna kepaksın ha. Geldin mi? Ben geldim. Biz 9 adam. Biz 9 adam. Bu uruktukalların köçürüp çıktın mı ne mi? Ya kana kılmız hem de. Şu aylık tosa. Sen ben göçü sep kuka pişmedi de. Dedi. Biz bakış pişip kala. Mecburi. Ha buldu buldu ya. Onda olsa pişmeğen olsa buldu. Biz başka mal kolaylasam. Makulu da aç görüşeyle. Dedi. Birden telefon kıp, ne geldi, kep aksana dep. Kim görüşelsem akıl dedin ko. Benim mücazım bilsen ko sen. Kep aksana. Lağma italyam sen. Sen bu, üydükler üydüdü o. Basak. Ulamı 20 adam ki vuruktuk lan. Biz 9, 29 adam ki. Göç etkiz bulalım da. Lağma etkiz bulalım da. Boran Şah. Nerede kaldın şu vaktlerde? Bizim tat başkasınız umudu mu? Aman kızgın. Kütte vürükle diyen üzüp yap. Nasıl kaldık çocuklarını mı korup? Ham avı ham azırak. Çöce avı çoğunsun demişse. Tutuplu kavu. Şimdi açıla bol diye boran şah. Cuma. Hoten ayıstın hoten şerik yollar avan. Dedi. Bılavağın ne? Mabalına bılavağın ne? Ya o meyman dost ağına mı? Savak dışımız. Abdurrahim, kaç yolda uçur birisiniz?
2: Buruyuz, yakını dört, hocu da yol kayarı. Sağlık, şarık koyuyor da. Kışın tacilerinden kaldırdı, kendi şahsını kaldırdı. Kendi şahsını kaldırdın, hakan darmanını aldı, bırakmadın, yolları var.
1: Makul. Hoten açtın, hoten şarık yolları var ki. Ambiyat da yolları var mı ne, Mahmut Can ha?
3: Buruyuz, yakışıp çok yol kayarı. Mahallık ile garipsin şarıkı koşuşturarken.
1: Vücudunda yakışı. Kaplanındaydı, yengosken çeçenizi mübarek olsun da, be iş. Kıyadın kere kaldın ha, sıkıyla çaştırınız köpap kaplı da bir şey.

0: Beyaz da jüp çıksa maçında bol Yo, ve şanlı koşulun ya duravan. Gül Cemile, sizden ufçarlarınızı köptün ki bırakma deytimiz. Amin Gül Hanım, siz mi köptün ki bırakma deytimiz? Sahar Bulbuli, menden emanlağın mihri muhabbetlik salam, salamet bulanlar de ufçarlan. Yollap siz, bayramlan, yakşı ütküzüp kepsiz. Uruk tıkallan, yoklap, ey rahmet. Tayyuan nallı koş yolun işte yollar avan digen uçurulumu tapşırıp aldık. Devamlık turda. Kaç kıl çekildik uçurulurana basa. Katnaştı sana Bolu Dağı'nı uçula. 13. avlat cingden şüayi maşimi bek yakşı maşini. Şüayi ayda vat kıla uçuruyla bir kıla ben şüayi ayda vat imedim. Mavu hanım kızlağı ipe sana Bolu Dağı erle bir maşinden uçuruba. 13. avlat klasik şüayi. Ahranlık, havuğa ben. 2022 yılı birinci ayın opası koltuğa kızgan şu vaxta 4 yıl oldu yani 4 yıl 4 ay oldu yani gibi 40 bin kilometrede mangan Örümçedeki bir kolluk birinci kol maşına birinci kol Tiyancan ba, Dauhan ba, Çon Ekran ba, köp ıhtıdarlık ma, rol ba, fangşampan ba bir ayal hem de işte berip geliş çaryanla aydı yani. Zıçıl turda 4 is tokandı bağı yankıgan. Hem de aldık ayını bağı şangıganda azıra küçük gine. Gözgü körünerlik zide boğan hesap qalmaganda alaydı çoğun adisi fıçırmağın maşına 51 mın yan aladık Allah yakın mısa kör bakay de güçlü bosa hakiki aladık Allah bosa makiğine ait pakız maşın iken 133 79 79 11 14 ma nomor bile alakla sağlam oldu da pek yakışı nomor iken bu 133 79, 79, 11, 14. Yazamadım da geçilege yani biz evet pesek buludu ama uçular. Yazamadım da geçilege. Bir de öğüm diken programı akırlaş kalktır. Ya hilk numarın evet bir ama hilk numarın neydi siz? O numar belki ama o yatlap oldu mu evet bir mi? Hamdullah nemiş kılıp atışla desem şişendeki mihmallarım diken aşkandı. Tokur mu yaşçı vatım ya dedi. Yakşı yoktu. Uzun boplu da bizim şey bağımlı. Kaşka şarkı yolu koş liniyada yollar avan ki. Onun üstündeki yollar avan. Yani birisi ne deyimiz? Hava ısık. Bazı da fıçır veriş mi koş akma kalı da. Koş aklar anlamı içip git diye belki. Öbdürüyüm.
1: 174 koşuda yol kavri. Sınfa şarkı yolu. Kazancı darvazın aldığın tarım tarafını aldığın yollar avan.
0: Makul rahmet.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі желі нұқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сету алысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2255-650-0800-850-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320-320- 57 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкті шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-002-565.
2: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққы мұқташ. Бәзіде көп бәдел төләп кәткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқтілік ес қалымыз. Қымметімізді тонып етіміз. Есіңізді болсын, бәқіт күрәш қылыштың келеді. 107.4 Қатнаш Сәнет Радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшті қалайды. Аңлау атқыныңла түшілік елдіріңізді біз әмірі программысы. Мән программ риясетісі Мәулуд Ибраим. Қадірлік аңлығычыла түшілік елдіріңізді біз әмірі программамызды Ақ Мәрвайт 10 зауытыны қолап келіп атқан істимашылағы минеттарлық білдіріш вә істимашыларың сағламлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ақ Мәрвайт зауыты білән шіл тұпаққалланың әмісі мақтайдыған дос парадарлы бір-бірге тәвсия қылған Исіл Абдул Фоко Абдулры алайды тәләп қылған. Юқырқы орынлаға көптін-көп рахмет етіміз аңлығычыларымызға көптін-көп рахмет. Әгер тосылып қалған ел бөлеклерді кетіп атқан достарымыз болса, қымметлік ел ұшырлар бәсіңа болуды, елі асасын раван да кес қылдық. Мәселі, оңчан көтісімі қош өндіш раван кен, Абдының бәге ұшыры, қапланның ұшырын аңлап бақса.
3: Әкәр балың жақсына ма, айдырымның кіра қабыры, айдырымы такси бәкәсіне жәтері құсамына пайымыз қасын.
2: Таксила жықмы айрыдырымда аз мы? Мен тазы үшіні боламы деме, ең бір аңлы тәйлі?
3: Әкәр балың жақсына ма, айдырымның кіра қабыры, айдырымы такси бәкәсіне жәтері құсамына пайымыз қасын.
2: Айрыдырымды таксила аз кемі айрыдырым әтрапы деке, Таксич ұстамла дәра ғал шөтіреп керек басалына болды екен, жұма аңлық ұчыла. Қош, дауымлық тұрды, ұшырла білен программамызы қатнаш қайсыла. Азыр 14-4 минут өтәйдеді, яны 56 минут сіла үшін мұл азымат қылымыз. Программамыздың кейінгі бір сағатық вақтыды мұ, яны сіла үшін әтраплық вә әла мұл азымат қылы үшін тұрышшалық көстіміз. Бейджанлы қош өлініштір Аванкен Тор таксиның Розжанның бәге ұшыры. Даш өй өлішінде Раванке Асанның ұшыры, яқшымызсыз мәлтака деп, яқшы-яқшы Асан қаршалымыз, ә? Әнді баям біз аңлық ұчыларымызға, ма майтақ күші аташы өлі 6-жаның 1-ші күндің башлап, қайтыдың қатнаш башланыды, деп ұшыры өлік ұшырыны бәген тұқ. Әмді ғылжы мұңғыл күрі аташы өлі мұ, нұрғын достарымыздың ке, бүші яз мәзгелерді, саяат пәсілді, Меңішіні қалайдыған, бір кетім меңішіні арзу қылыдыған ел бөлеклерінің кі бірі. Кішік майтақ күші аташы олы деп намаған ғолжы мұңғыл күрі аташы олды 6-ші анан 1-ші күні қатнаш башылын оды. Жұмы, демек мал чапчалдың кіріпла мұңғыл күрі әгі өтіміз. Ғолжы арқылық чапчалғы кіріміз, чапчал арқылық шу мұңғыл күрі әгі өтірған. Бұ, яман чырайлық ел бұ Бұ елді мәмді алайды, бе қаттарды кеде қат қылып, сұратыны асылтып, елдері шонлан өмет қылымыз демек, әтінің баштап, қатнаш башланды екен. Алақыдар тармақлардың егілінішчі 6-ші анан 1-ші күнді баштап, өлкі елі 237-ші линиясының олжыдың мұңғыл күрегі че. Яны 37 километрдің 73 километр қычы болған ел бөлікіні тақаш бекар қылымды екен. Қатнаш башланыға мәзгілді әрік күні саат 21-ден, Әтісі саат 9-ғыча барлық автомобилланың юриші чәкілінді кен, демек, кәс саат 21-ден кейін маңа мәдісі ана маңа майсыла. Her günü saat 21'den ertesi saat 9'a barlık avtomobillerinin yürüyüşü çekilindiken. Taş yolunun kışlık takılış vakti vaktince. Kışlık takılış vakti vaktince 2026 yılı 10. ayının 13 günü gibi bekitildi. Demek ertesinden başlasak 2026 10. ayının 13 günü gibi mangalayımız deyin gibi. Çünkü Ölkeli 237 yılı iniyesi, yani Golcu Mongol Kral iniyesi deki Nura Akun'dan Mongol Kral'ı boğan yol bölgenin küçük Maytak Küçe Taş yolu deken namba bulup, Nurgun öz avtomobil sayahat avaskarları Şincan'a kegendikin çokun menişte tallaydıgan yol. Bu yol hem hatarlık hem manzarası. İntayın güzel. Meni pakalla ba mı? Meni pakalla ba mı? Meni pakalla ba mı? Meni paktım da ona bayan mı? Şu ayı ayda pakalla ba mı sen mi? Eş kaysanla cevap ben bunu. Akvalın karganda. Eş kaysanla şu ayı ayı demek akışlaştı. Eğer şu ayı ayı desin kalırsanla 133 79 79 11 14 telefon kısana buldu. Bir naayt akranlık havha ben yakşı bir şu ayı yaptım o bulu ba. Aran karakmanı mangan birinci kol örümcü de. Telefon numarı 133 79 79 11 14. Şimdi ay Allah ayı desinle buludu. Yani birisi erlem, ayalım kanda bir maşını ipersen buldu, digişler olsa berip körüp aksanla buldu, değil mi? Özü akranlık yama çıraylık maşına, he? Hoş, demek Maytak Kuşataş oldu mu? Hayat katnaş başlanıldı. Küçük Maytak Kuşataş yolu deyip nam ağan, Golcu Mongol Kuşataş oldu mu? Hayata katnaş başlanıldı. Ondan sonra dostlarım ki fıçırlılığı karısak, Mevlüt Fükam, Akmervayt onu bile etken lağmanın nek meydanda evet koydum. Ün anmakçı basanla birinci oylusanla, un anmakçı basanla birinci oylusanla akmer vay unlu basın da bana. Vay vay vay bayan kusayınız mışın üstlük sağsınız ya mıkancılık okşap gitti. Deken onu kusurumuz köre mi demen köre bozurlandım. Tam şişlerim dilla şu neyiz kısanla bolacım. Uyuu. Bana. Sülak şun da bir tasvirle bir ay sürtünü göstermişsem bu. Özhal.
4: Mevlüt'teki kandıra kahvaltınız yakışım akı. Bayramdan kutu kuş aldınız akı. Yolu sürgülüysey. Ama şimdi o taraflar yollar ravancı mı akı?
2: Buldu buldu. Rahmet rahmet. Çentan can yolu koşuluyor ravancı. Dedi Eldan Hanım'ınki dadısı ya. Yakışım riyasetçi. Akşam keşte seyrek çırahtı tohta aydap durusum. Bir maşını kendimle gelip üsüp sokup koydu ya maşınamını. Ben karıştırdım ki, yönelişti ki, maşını sokup koydum. İki adam bağıydı. İki adamın kolu sunup gitti. Hazır hem de çüştünkin, cahatan da dikken Allah'a depsin de deydi. Müştakırlık. Siz birin karan bunu aldığıyla benim de mesele soruyla bahsanız bulmaydı. Çünkü emli akvalini katına saksırımız öz bulundu. Can konularını gördü. Sizlerin cilo yığırlarını gördü. Şunun için bunun karan. Biz hazır bir nez diyemeyimiz. Hem de kendin kalp soktu. Mesuliyet kendi buludu. Siz şunun inri hissiyatı verip soktunuz. Belki sizge mazrak mesuliyet kip kılışı. Mümkün de. Eğer o maşindeki kira heri davu kip kalsa bunun mesuliyeti bana en yakısı. Belki ensereb gitmek, korkup gitmek o saksılamın ait kanun boyunca adil bir taraf buludu. Durgun birip Ersulan'ınki bir mesuliyet ayrıştı körüp yıkan. Eğer uzunuzun kendilikte olmaya ki gümani noktala, gümani tuygula bulsa yani şu katına sakçı çoğun atırtının ki şu facikı kanun tuzum şansına kırıp disans buludu. Cuma anı hocamız ya. Akı astrakyan lagman dedi. O tezirek yiymişsem tükek gitti de. Saniyemedim uzun lagman için tezirek yiymişsem tükek daha lagman. Salam akı. Çin köylümde sileni, sizini üyümge teklif kulemen. Sileki tamak edip verimen de sami. Vay rahmet rahmet. Barayla barayla bir günü verip. Müşkanlığınızda. Tamakınızı yap. Yani kendim özümlükle baksın, kollektif sayılıklı yap. Kileyli. Rahmet anlı kocalığa, çantan canı yolu koşuluyla da ramak yedik, fıçırlarını tapışırıp aldık. Gautizan, Bey Guangchang, taksi askerci mu? Bugü çöleyen, çöleyi uluyen, yudiyarda. Gautizan, Bey Guangchang, çuzu çö, şaudaydı fındu. Ma taksi üstü ustamla, Sizler küçük kilidiği ama o ayrıplan ayrı durumun ki onun kendime poizdir ki şu etraf tarafı jurnalar cuma bugün hayri dalan toşudan gün olmasından birinci ma yollar aman ki Huangke Zhongyu doktor kansına aldır ki yollamı aman ki diye doktorun tapşırıp aldı rahmetsiz ki
5: Anla batkınınla 174 katnaş sen et radyosun bir vasta anlatılı batkan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
2: Özhal.
4: Şunu da bakçın aldım yaptım bu la internet köpürken.
2: Şunda şunda hazır harita karıcak şunu da bakçın aldım yaptım bu la biraz köpürken. Olcu da hizmet kan vaktimde kirp gittim en pakkan dedi bu aranşa. Tekestim o kıkas oyna pakka. Siz ilanlık, ilandık dolgunu boyunakan dek. Her gittim verip tekes naya işinden çıkışı izip kalım ben de ahire. Poştkhan'ın yanındaki ilgiz direkini belge kılavağın dedim. Bu ilgiz direk mi ayak tırakı diye mazur o ilgiz direkle bağımım ben bu dikkat kımaptım ben poştkhan'ın kışındaki ilgiz direklerine. Ve demesim o adışıp kaldı tekesinin kılıkımda aylanması. Birinci aylanmış, ikinci aylanmış, üçüncü aylanmış olgan diken. Birinci aylandığından birini pekırsa asan, ikinci aylandığında zirakları kondaki bir pekırsa yani şu cahaya yıkıldı emez mi? Bana Olcu şehirden bir balı çıkıp, tekes naylik sot mehkemesini nerede de izdep tapanmay, da bir bakkal babayı, oturup iki aylık babayını sorup, akaba tekesinin ki sot mehkemesi kaya desin. Bana beni ayakları, da masan aç koçu da. Dip, şu başı tepip de bir aydınken çıkıp diyene tekesinin sot mehkemesi gel çıkıp, izdep tapanmap diyene. Da o karısı elik baba yani bakkalla kılıp atkan. Hey bu baba iyisi de mi tutup olan mı diye bu işlerini. Dip sonra baba kadere kavalınız. Ayak ki abda tutun mu o? Tekesinin sot mehkemesi kan da bardu. Ya bir ay oldu tapan mı atam sen oy. Şunun kokşaş. Yenke geldiler asıl izi kıp kaldı kalın iş çıkıldı çoğu yerde. Hemenlana bayramalık mübarek olsun cepat atanla ben şöper ıslamlığa şundak dep koymakçı deydi mutallip mutallip şundak dep koyduken dikkat kımanlaydı. Bunun dike maşin neydi sanla dikkat kıp. Ha korudu tohtulgan maşini kozgalığa baktıra ol dikeni karap kozgalanla. Mina maşinanın aldığını sürüp boşangağını çıkıp itip geçip gittim. Ha tapanmadım. Ha bunun dikeni şöperlerdi ki maşin tohtuş orunu kozgalığında dikkat bile az kozgalışını ümit kılıyım. Cuma. Hani tapanmadan diken maşı radyo arkalık digim ki kaldı. Vda tutup aldıgan bolsa ama aslanın kimi inkılmanı boş koymayın. Digi de ki. Oldu dikkat kolayla demesim. Hey baba. Keçip sokup sokup keç kesek boğuluk şu abdumobil ilgisi gibi oldu. Aşından ziyan bulmam da aşından ama. Köşi lu çong tung jau tung ju chun dedi. Nuli digen dostumuz rahmet. Mahmut abluz icrası diki mizan digen akşına anlıgan bolsa. Bu ne koygan boğuydum. Bolu da ben bir tapay. Manda bir uçurun yolluydu aval silahı çoğu anlaşılığa ey. Manda bir uçurun devitip. Onun kendin buldum mizan diye nakşın tip koyup yere ya. Belşincan'ın 31. günü bugün keçe. Bugün keçe asmında. Belşincan'ın 31. günü dikkat kalın ha. Keçe asmında kök ay peyda buludu. O yine bu yıl içindeki en küçük tolun ay. Kök ay fakat bir astronomili kalender hadisi. Ay kökrağını görünmeydi o. Kök nurumu çaşmaydı. Kök ay hadisi otur hesaplanan her 2 yıldın köprek vakti bir kıtım körüldü. Kiyinki kıtım 2029 yılı birinci ayda kökülü buldu. Mutakassanın askerçisi eğer hava uçuk olsa 5. ayının 31. günü kün oltırgandıkken sırk çıkıp körüş dairesi kenarak bir cayını tepeyip baş yazdaki tolun aydın hatırcam hazırlansak buludukken. Demek kök aydaydıken bu bir astronomilik hadisken kök renlik bulmaydıken kök nurumu çıkamaydıken 2 yıldan artıkırak vakti bir kitim körülüdüken bugün hem de kün oltırgandıken körüş dairesi kenarak bir cayın tepeye parsak mavu en küçük tolun ayını körelimizken astronomilik hadislerge kızıkıdıgan dostlarımızın ki bugünkü muşu pırsatını koldun berip koymasınla ümit kılımız. Eğer bugün bu pırsatını koldun berip koysanla demek 2029 yılı birinci aydı körüldüken. Demek hele uzun saklaştı doğru geldik deyin gibi de. Onda azraklı bir ilan anlayımız ilanlar deyken anlıkçılarımızın ki tələb boyca nakşan alsak boladı. Hazır 14'tün 14 minut ötdi.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20'da Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'da Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11:00'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeninizdeki pultijeş hemrayınız. Cuglamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijeysiz hem hatırcam olasız.
3: Saat 14:00'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şütin Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16:00'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeninizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şütin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17:20'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeninizdeki medeniyet hemrayınız.

Badam taksi. Yakanninki mushda issiqdir ay, badamninki meyve berishiga paydliq emasma. Shunda ma deb qo'yishingiz. Jo'tingda dedin chaqasa doktorxonada tekshirgan isbotlarni hammasini elib fuyen qilib bordigandimiz. Mo qanda turg'unni berib qo'ying avval. Siz bir berib qo'ying ular qanda isbotlarni akadaydi bo'lamdi. Endi ma ishining qanchalik darajada bu kimning mas'uliyati ekanligini tek bilmadik biz turg'un. Shuning uchun siz barisiz berib qo'ying tekshir chiqarg'in qini. Qanchalik san qanchalik pul to'lding? Deb so'rab qilib qas akamam siz hozir. Resmi yapsam pişağımı köpsem pişağımı deyip. Hem de katına sakızır ki ekesin misin hem de. Ba diken ki bir iş gerek hem de mahfuyun. O tekşir çıkartızların tazı fıkk etmedim resim isem. Sonra bağın diken kanda işler buludu. Bağma itir biz. Bir de sonra biz de mesele sormağın dedik. Şu bu içen mi ne izbesi ne yakımsa. Telefonunuzu tatil amadamadan eslendi. Şu bu içi tayarlık kasamız buludu. Belki iş siz oylağın dikidek. Ondaq murakkab mı bop ketmesligi mümkün turgan efendi. Cuma emdi boldun kopun ben programını çüp apırıp koyun bomsa. Ilgar malım şıkılıp abdallı ıssık de be ıstıkılmam da rast ıssık. Sınıpta balla eylik tılın çıkırı. E basırıp kan koyla dek oturun dedi. Ya hazır gıçam sınıp solu ağamasa anla ilgar malım bak cepa kısla ey. 6 gün vakit kaldı 6 gün bir günü çıkırmazsa 6 gün kaldı. Bula amdi. Hep davatını Ali Mektep imtihan verdi amullam. Hep 6. ayının 7'si mi kila? 6. ayının 9'u mu kila? Hep ilgar malım bir yer fıçırtık yıkasam. Acaba hemimiz birleşip sizini bir sıktı bir otağı kızıp koysak deyip gitip aram gideyim ilgar malım. Ali Mektep imtihanı yıkılışıp kaldı. Şu anda ballağı biraz ilham edip bireyli. Azraq osim rahat tuyg'u beraylik ularga jumo. Men mushu havo isish to'g'riliq tamkin bo'la yaqinmaydi dedi Boran shoh. To'g'ri. Siz yaqinmang. Chunki siz turpanda. Kulmira bek kildim gaplaringiz dedi. Qaysi gaplaringiz kildingiz? Kim tong? Rahmat rahmat. Ish qilib azraq shu kulgidek. Shuqul isiyat bakan. Shunda o'jayri bakanda sizda. Bopta devamlıktır da programımızın ahirisi sanga 6 minut 6-20 minut kaldı ha. Koç uçurdur onlarına devamlık yollak programımız katlaşkaysa merhamet.

Dostlarımızın kegen fikirlarına karayımız, Abdikerem degen dostumuz, dağımlıq radio anlılda da anlavatımız, deyip söz kaldırıbdu. Amin Gül Hanım, Mugül Dastilani sunubdu. Zühre, Badam Taksi, Mağşan Cayo degen dostlarımız mı? Bizim dağımlıq radio aldı da ba, deyip söz kaldırıbdu. Rahmet dostlar.

Hürmetli radio anlayıcı dostlar, anlayıcının Laşincan Radio Televizyon Stansı 107.4 katnasınat radyosunun Kanunsızge Hemrah programısı. Kanunsızge Hemrah programısı Şincan Radio Televizyon Stansı'nın yan taratkı aptisi Sılıuşettin'de maskademde anlatıldı. Programımızın Sılıuşettin aptisi arkalık anlaşanlarına karşılımız. Dostlar, bu programımızın Xotan Şehri Qarqashyoli 55-ci numarığı caylaşkan Bariket Açlık Mayzavdi alayda talap kılgan yukurku orungu rahmet ettimiz.

Bir adamın namıdaki iki avtomobilinin numar tahtısını özara almıştırıp şildişki bulamdı. Şartkı uygun kelse özara almıştırışkı buludu. Guam ministerliğinin 164. numarlıq buyruğuna asasen, Ürümçinin, yani Şin A numar tahtısı isilgan avtomobillarga kesip beceriş üçün mundaq şartlar hazırlanış gerek. İki avtomobil bir tavallik rayonada tizimge aldırgan bolishi, numar tahtı türü okşaş bolishi, ticaret avtomobili bulmaslıq gerek. Kesip beceriş talibi, iki avtomobilinin kanunga xilaflık kılmışı bilen adısının hemisi bir taraf kılınan bu buluş lazım. Bir yıl içinde fakat bir kıtımla almıştırışkı buludu. İki numar tahtısını almıştırıp bir yıl işletkendin kiyin, andın almıştırışını kaytı ıltımas kılısı buludu. Avtomobillerini tekşürüş yacetsiz. Avtomobil ilgisi özünün kimliki, iki avtomobilinin tızımlaş guahnamesi, yol yürüyüş genişkisini elip, motorlu katnaş vasıtalarını başkuruş uğurunu közünü gibi berip beceridu. Bir hizmet günü işçide put buludu.

Qadirlik anlıqıcı dostlar, 107'de 4 katına sanat radyosuninki qanunsız kamera programımızına davamlaştırdığımız dostlarımızınki mufçurları bəs-bəs deyip kilovatı doğmanı ve işin üspümüzde karaylıya Kucha Taksi diyen dostumuz Yaxşı Muriyasetçilə Kucha'dan yol xabır birey Kucha Tianshan yoli Qaribden şarıqqa Nurlan'nın aldıdın Kan Ximiya Doktoru Xanısının aldıgıcı boğan yollarda Abdumobil sel köyüp de püçür beripti. Rahmat intayın tepsili yolu püçür beripsiz. Abdikerem degen dostumuz mu? Garbi şimal yolları, kumul yolları da maşinla sel köyüplikin tosluş yok depti. Canubi kumul yolu muravanken depti. Rahmat tapşırıp aldık. Yeni dostlarımızdın Erkincan. Ahmetcan degen dostumuz müşu Honşanlu. Sisi malışıda Guanchang atıraplarda abdumobilla bar kadar köp, likin tosluş ahval yok, tep uçur berip du, rahmat tap uçurup olduk. Yana dostlarımızdın, Asanjan degen dostumuz mu, Janubi kumul yol ravanken tep uçur berip du, rahmat tap uçurup olduk. Dağ postosla davamlıq programımız orlaştırılgan mazmullan yetküzümüz.

Dostlarımızdan Abdikerem Qarbi aylanma Çimaşan yolları ravan deb uçur berip dur, rahmet tapşırıp aldık. Yana dostladın Ahmetcan İtbaq yolda hazır Çimaşilla az yolla şundaq ravan ken deb dur. Rahmet dostlarım şu yol uçurlardan önümlük paydalanğaysla. Yana veşin supumuzgı yaqtırıp anlavattımız. Dep köngül sözlerini eytkan, güldestlerini, qahvalarını sunğan dostlarımızgı rahmet eytimiz. Onaq bos dostlar, bugünkü qanun sizge amrah programımız, axırlaşdı programımız neqtürüp anılgan barlıq dostlarga rahmet. Salamat bolğaysızlar, mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Xayır xoş dostlar.

0: Beijing vaqti soat 16:00.
1: Ürümçi şehri Suüstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler... Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyguyla sizi bir aram kıldı. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qorqaş yolu 55-ci numaralı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettin uzgu.
3: Bah, tamaklarınız bağın sıra okşap ketuvatı dedi se.
2: Kaysa onda tamak itivat kalıgını bilediğen siz.
3: Bereket ullurdu şu. Untikisi Bereket'nikini ekranda kulukumu sındır vetken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numaralı caylaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orını Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlərində. Telefon numarı 177-267-80-531.

verişinin aldını aldı. Yan bir taraftan nosolka oddiy kutquzuş jabdoqlarını elip, tek yantoluqni boylap, vaqtli kutquzuş yardam beriş yolu ecip, kapsılıp qalgan avtomobilga yaqınlaştı. Kapsılıp qalgan şopur xı apendi ciddileşip, amalsız ahvalda qalgan idi. Kutquzuş yardam beriş xadimleri onun kayfiyatını tinişlandırıp, onu sergek durup, kutquzuş yardam berişge maslaşışqı yetekledi. Naq meydanının bexatarlıki, kutquzuş yardam beriş şaraitinin hazırlanğalığını cazimleştirgenden kin, xalıq saqçıları, saqçı yardamcıları davalaş xadimleri bilen yaxşı maslaşıp, ehtiyatçallıq bilen küşünü birleştirip, kapsılıp qalgan şopur xı apendini aydaş bölümcüsünün sılıq yötkep çıkıp, kutquzuş yardam beriş nosolkisini avaylap götürüp, bütün musabıda yardarının ikinci qatım yaralanışının en zor derecede saklandı.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımız yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcınlağı köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Padügül Mehmet.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı. Navay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
2: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuglamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'te Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Soda Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup əgişip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyası programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş liniyası programımızı.
2: Hatnaş liniyası.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetlik radyo alıcı dostlar, çütün kiyinlikinle hayırlık bulsun. Yol katnaş bir hatarlıki her bir yol yürgücünün orta koğduşuğa muhtaç. Kaydını əsli çın saxlap, əməli hareketimiz gaylandır saxlam, hadisi yüzberiştin saxlanıp, tınıç aman yol yürüş muhitini ortak parpa kılalayımız, katnaş liniyesi programımızı oralaştırılgan məzmullarını yaxdırıp alğaysıla, kızgıllıq bilen katnaş qaysıla. Mən riyasetçi dostumla, Kunduz Aydırdi.

0: şu misallarını ya, iğir katnaş vakaları, şu avtomobil tonukudun ballarını çıkırıp alganlık sebeple bu batkanına etti. İğir şu katnaş vakalarını dostlarımızga çöndürüp atımız, köstüp atımız. Şundaq turuqluq yana müşkül ehvallarını sadır kıldı degen gep, bulanın na ayet bir mesuliyetsiz atana, mesuliyetsiz er ya ki ayal desek buludum. Hazırın o zaman 3 parça resim videonu tapşırıp aldık. Ballarını abdumobil tonluğundan çıkırvağın aletken. Hem de bal özümüzden. Balının sağ salamet çoğun buluşu da bizden ata Allah'ın ki mesuliyeti mecburiydi ba. Şu an balla talep kılıdı yine kızı kudu. Yeni nesleğe, yeni şarait, yeni muhitlağa, yeni işler kızı kudu. Balla talep kısa, çoğunlarımızın şunu da çıraylıq kip ba. Balağının oyunışı bakma, kazanının kaynışı bakma de. Balla bilmey kızıksınıp talep kılıdı. Lekin biz atağını boğucu aşında çoğun bir atağına, aş balını bir dünyaya beri kılıp, aş balığı bir hayatını berip şu bir balını katarga kuş üçün yanı durup ötüp atkan şu atağına elbette balımızga eski olsun demeyimiz, şu balanın rayığı bekip hoşallık üçün davatımız, lekin bizde bir xatar duygusu buluş gerek. Balanı balığa makul bulduğun, kıp berdiğun işba, yağ tep durup onun düşündürdüğun işlaba. Müşüncilik noktalarını, müşüncilik addi addi noktalarını düşünmek kalamı. Ne için yani müşündak ballağa makul görüp, aş abdumobil tonukini iç berdiğinde, ya ki aşağıya çıkıp, işte oyun işiğe makul gördüğünde de hayran mı kalımız? Hani tövendeki ilan anla bakayla.
1: Uzun bu tüke bir bir yayı çıkmakla.
2: Şu buna. Mağduk.
3: Dadu, abdumobilning tunukini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmang olayli.
4: Maqul yina jinim dada, akam bilan bijam turmalay.
1: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
4: Maqul yina jinim dada.
2: Voy, mayli bir ichib beringa, birdam sagi deb meg'vasin.
1: Unda degan bilan.
2: Voy, ichib beringa, ichib beringa.
1: Ahmaylamsa.
5: Ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
1: Balam! Balam, ko'zim acha.
2: Kelib qisa. Oyoq
1: bizim. Balam.
2: Kelib qisa, qutqizinglar.
1: Qutqizinglar.
6: Ata-analar vaqtdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
7: Balangizga ko'yinsangiz Balınızını abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkarğızman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın əmdi aldım, səl toğızıp şikine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
0: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın əmdi aldım, səl toğızıp şikine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
2: Sevgili tanıqıcılar, katnaş liniyası programımızı davamlaştırmaqtımız. Bu programını iğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdüğünlerinin yaxşı talışı boğan Şinhua Canobi yoludaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alayda tələb qıldı. Bu oranğa köpten köp rahmet etimiz. Qanaq dostlarının kəgən yolu uçurlarını yen davamlıq yetküzümüz paylanğış masanlar buludu. Xipin cao tərəb yolları avandaydı abudunun uçuri. Yani avazlıq uçurlarının dostlarına yetküzümüzə. Şoxi.
3: Riyasa çıxırıqan kiçik bir məsələdən da.
2: Sorusla.
3: Pulumuz da əsildi bağlıqa atılmalından bırakılış ölçüm vaxtı tuş yok. Lekin soğurtumuzun bu vaxtı da bu maşınlığı kesi olan adatki soğurta da turaylı şu. Mecbur soğurta. Bu atılmalı bırakılırsa, yani bir şikinci kol bir atılmalıga bu atılmalıdaki soğurtunu yetkep, a maşınlığa uğurlaştırıp, işletkili bulandı olmasına bir məsələdən.
2: Buludu dedi. Aldın katın müşahtı birisi mesela sorgan vaxtıda buludu dedi. Bu ne? Siz aşı kaysa suğurt şirketinden ağam bulsanız vaxt kegende şu suğurt şirketi bilen siz alaqlısı sizge. Şunanız mı? Alaqlısınız. Hem de bunun çoğum mesela suğurtını ilip ağır toşuduğanı tötkün kağan vaxtı. Mandaq emelsin ama ya ki 20'den köprak şilt 20'den 20 jildin köprak vaxtı ütep ketken Mu veya ki soğurtunu elip de hem de bir ay boğan vaqt mı bunun hem de şu vaqt karta soğurt şirketi özleri bunu ölçeydik emes mi olaqı vaqtını tanışıp eğer müşkül ekbalıqsız yoluqan bulsanız soğurt şirketi bile alaqlaşın. Ay hınım yaxşı mı yukarı süratlik yolda bir adam artık bu qaz cereman koyuldu. Cereman koyuldu, qanda cereman koyuldu, numur tatıda cereman koyuldu. Çünkü normadan uşuk adam saldı deyip karlı demez mi? Kuşa, Huanghe Yule şarıqtın garipke, Huanin Tabaza'nın aldı, 8-ci otur mektabının aldı da maşalla bək köp deydi, Kuşa taksiyenin uçuri. Şoxi?
3: Riyasetçi soruyduğun bir mesele. Kullumuzda bağlıqan əsr.
2: Hə, bu sualınız işki qıttım əvətlib de. Qarsam, birisi 29 sekund, birisi 16 sekund olsa başqa gəpək şey edibdik. Un zavutunun aldığı bir az maşalla köp deydi Abudonun uçuri. Kelgüsüm üçün. Buldu. Zöhre kızımı karşı alımız. Atırgül müzik kulubu da şuna yıkımlıq naqşıla, hikmetle, güzel hikayetle sözləp, ögünüp ketken kızcaqla. Tepe, ilgar malım. Yaxşı. Şimdi bir kanı vaxtınız çıkıp atı da. Kanı yeni uçurladın. Yelken oğlu daydı. Maripet korusu aldıdın. Konu çoğutun çırakçı boğan arlıqta bir maşını. Bir. Ma neyim gəpəmdi. Şincan xoğun nənsin uçuray.
4: Kunduz bay, ay kunduz. İşkiliş mu sağlıcan. Şefat attınız, salamet durdunuz mu? Müşü kısa dosun tarafını uçurdarsan. İle okuz balla mesleğe çıkayıp kaçkaçta balla silgenler yakıştan köp. Çoburda sağlamda okuşlar hızla gençler yazılışımız kılınan. Anlı mağazım şu ballarımızdan bayramı tebrik odamaz. Bir haberiste olsun ağır. Yaşı bir sözden kodamaz. Ben şu programını paylanıp umu okullarımızın kez. Şu çaraylık şu okuma ballarımızdan bayramı tebrik odamazın. Kimi salamet süreyine.
2: Rahmet.
4: Hatta Allah'ın umu ballarını aldın. Yaşı hala elsini bir haberlik bir mesul olan oldu. Sağlam hatırcan bayram ötküşümüz bundan rahmet.
2: Buldu rahmet. Yaxşı təkili duqa. Əmdi bugün ətə bayram, balla bayrami münasibəti bilən. Bəlkəm şu, bəlkəm əməsəm çoxum şuna buluduq. Nurgun atalla ballan ipaqçıq varımız. Ən mühimi beyxətərlik məsələsi. Muşu nuqtığa sizlərinin bək diqqət qılışınlarını təsiyyə qalmışsa. Un zatını aldırmaşılla köp deydi. Köp rahmet.

0: Agar sizningki ig'roq bo'lsa 500 yuandan yuqori 2000 yuandan tuban aniq 12 kun murtatildigan mana shu xil shaklda. Hamda ma oila mashinasi agar bir odam o'sha qalatamida bo'lsa 200 yuandan 500 yuand atrofida bo'ladi-ku. Yana uchirlar qarasak Şinjan taşının aldı yollara bandıp. Abudu siz bir dem A yol, bir dem ma yol. Siz müş kısa vaxt içi dem uşun dacık yollan özünüz yağız min git param siz? Elbet yollarınız raban bolsun. Ne? Nur Ali.
1: Salam, 1074. Kaçkadın yolu sonra. Arıfan şarkı aldık yolla, hoş gelmiş raban.
0: Buldu, rahmet. Ama burada anlıkçımız 200 yuan 3 numar deb eskertiş verip de. Rahmet 200 yuan'dan yukarı 500 yuan'dan tüven iğrak boğanda 500 yuan'dan yukarı 2000 yuan'dan tüven müşkül şekilde bulduk yine.
2: Mollisim Abdullah'ın nereden müşkürmüş dağını seyirde?
0: Daven Şiyu'nun işçi de ba, Çingdao Oltırak rayonunun yeni de ba. Çıma anlıkçımız. Xinhuananlu yol uçurk etti. Şiho'a tukkallarının uyguya yetilip çıkan. Şiho'nun, Şiho mu bu? Şiho'a. Zahar bul bulay. Şinhuananlığı çıktınız mı? Ya Şiho'a tukkallarını yoklap ağa mı? Kuşurunuz bakat. Enek izlim abda. Ahmet Niyaz Karkaş, normal anlavadı mən. Deydi o karşalımız. Yana uçurla karaylı. Bir adam artık tortası şu 200 yuan. Bayam da bedi ku 200 yuan. Siz müşünün karab cerimans iğir mu iğir emez mi? Şunun karta salay da bunda öyle adam siz. Bu cerimanınız sizge hatırlanıp mağdu. Her kız bu kıl hiyalı bu kamağcı mı? Bir adam bir adam uşuk bulsa şu bayam degendek. Buluduğun gibi. Dostlar yana uçurla qarab baqaylı ya. Uçurladın. İttifaq yolu aralı buludu deydi. İttifaq yolu şarıqtın qarab kəşün daxı ravan ayla deydi. Buldu. Köptün köp rahmet. Dostlarımız. Naqşıladın uzun aylı mı? Çıraylıq naqşıladın. Sizlə köngül soğuz qılayla.

0: Bəzi pintaylərdə qoyudumuz bir gün dəbdi. Məktəb nəmiş qanda xəbəri. Onda məsə qo, əti uquqçıla damalıkən qo. Bunu əmdə şu, əsələ, əzənglərinin ki, balanın məktəblərdən soru asanla bolıddı. Yəni, uçurladın, məktin əmərcən. Mən sələk paydalı uçur bir əmigən din ki, intizamını buzmay anlavat mən. Yenimizdə qatnasaqsı bulmağan din ki, yeniğinizde katnasak sunmak özünüz bilip cereyman koyu tanı. Man koyu bazen la bırakla 13 günün birini tatıydı değil mi? Kine, kele güzel mi üçün?
1: Kımda yapar, yaktım o, yolu sonra bire, yürümüş gitti, yukarı sıra, kaşıyorlar. Katlar çıkıyor, bir de kutuş yok da,
0: buldu. Köp, rahmet. Ahat çamba.
2: Dörmek şey yapır dostlar, yol sabrı. Yine maşı garibi vabizal. Sizden hep çoğrısının yolları yasak çektir olan.
0: Yine uçurladın. Şokhi.
3: Artık adınla kubisan tıkırsın bana uçurlattım. Yaşak kodun gümün o dünlattım.
0: Onun da tekim yığır sevelik ba.
3: Aksu terepki bir tal. Yoğun toprak çek. Kalaşı saldıran bir iş duvağı. Sın ken mustepke davalat bulan maşina hobişan gelip bir çağızma buraya gelgende hobişanı dur etipte hobişanın çıkılıp bu iş yok saçını korktu etken kız olayken tıp tıp çıkarıp etken işte o şu olup lingakla bir yere gitip aran ekip aran silip hobişanı yani yönetmeyken ben hobişanı saçımı aktıp bu tarzı çöğürüp akıl götürdüm.
0: Bulmaydı. Onun da teki severlik teki meğir buldu. Siz kasten yuşuruş altı doğup kalsız da o teki olmaydı hocam mı? Nur Ali?
4: Salam, 1074. Kaçkadın yolu soru. Arıfan şarkı aldık yolla hoş gelmiştir olan.
0: Buldu. San Juan taraflı yolla şunda ravan deydi. San Juan taraflı yolla ravan ki. Yani bakçının atrapı inik maşıncık hocam mı? Et bankıl işlemdiğinde yok mu? Et normal işleydi. Et hemmiye normal hizmet geçişdi. Normal xidmət ügünüşçümü. Amdə ətəmdə 6-cı ayın biri balla bayramı bolğanlıq səbəblik, məşu balla bayramı ötküzüşkə mas kelidğan yaşdakı omaqlarımız, aşı ballarımız damalıdı. Bal ata-anlarının əmralığıda qaçan şu baxçılığı verib yəki öz yaxşı görən paletlərdə şuğulunuş mümkün, qani Gulca Çolpan Soda Sarayının aldı yollaşında Ravan degan uçurunu tapşırıb aldıq. Ha, iş bir yemekçi boğan dostlar, ama ile çılgın soğuk barımız mı ya, başka yaga, ama ya normal hizmetçi mi? Nail. Nail, elaki, şundak bir meselelerde suallan soru etti bu Nail. Ha, dostlar, amde mundak bir mezmun ne? Et güzel ya, amde arak çip aptomobil haydaşının kandak zihni pa. Belki nurgun dostlarımız sal karışı mümkün. Bunun da alt bilen tegiş sizimi tövbeliydi. Harak şikayenin kiyen abdomobil aydıgende spiritnin narkoz kılış rolü tüpeyledin Adem'nin kolu putnin kimişu tegiş sizimi adetkidin tövbeliydi. Köp alada abdomobilnin may tepkisi tormoz ve rolni normal kontrol kığıl bulmaydı. Yeni birge hüküm kılış iktidari ve meşgulat iktidari tövbeliydi. Araq içkəndən keyin adamın nur, avazının qıdıqlaşığı inkas qaytırış vaxtı uzraydı. Bunun bilan arılıq və sürətə doğru hökm qıla bilməydi. Görüş sizimi tosqunluq uçraydı. Araq içkəndən keyin görüş qüvvəti vaxtlıq ziyan uçraydı. Yəni birgə görüş sizimi muqim olmaydı. Rəng fərq etiş iqtidarımı tövəlləb getdim. Şuna qatna siqnal çiriqi, bəlgi taxtısı, bəlgi sızıqlarını bayqığılı həm doğru halette farklandırgılı bulmaydı. Araq şikayenin kiyen körüş dairesi zor derecede küçükleydi. Körüş kuvveti huvalışıdı. Köz bəqət aldı tarafdaki nişan kılam tikilidi. Körüş dairesinin çetideki yoşurun xayöpni bayqışı təs buludu. Yine bir nokta olsa çarcaydı. Araq şikayenin kiyen asallam çarçap kılış, abdomobil aydaş tertipsiz buluş, boşluktaki körüş sizimin açar buluş qatarlıq, çarçap abdomobil aydaş əhvali görüldü.

Müşarak şıp avtomobil aydaştın kep çıkan bir deyil o misalı bak. Dostlarım şu deyil o misalı bir sözü birliyem. Arak şıp avtomobil aydaş əslede lam kanunu xalap kılmış bulup, hadise sadır kılgandın kiyin adam tepip, hadisedeki mesuliyetini yöşürünce artıp koyuş bu teyhi muhata. Bir er, arak şıp avtomobil aydap hadis turguzup, adam ölüşünü keltürüp çıkargan. Kiyin dadısıga hadisedeki mesuliyetini yöşürünce artıp koygan hem de Sugurta şirketinin 1,120,000 yuan tölen pulunu aldı bilip alğan. Yakında Xına ülkesi Şinmi şehirlik halk sot mahkemesi bu deyle hüküm çıkardı. Bu er katnaş hadisesi turguzuş cinayeti. Toğduruş cinayeti. Sugurta aldamçılığı cinayeti ötküzgeliği üçün müddetlik 13 yıllık kamak cezası hüküm kılınıp, koşumca 100,000 yuan cerimanı koyuldu. Ziyankeşke uçurgan sugurta şirketinin 1,120,000 yuan ziyenini tölep berişki buyurdu. 2023 yılı 12. ayının məlum bir günü. Cevapkarlı ikiz, Dostlar bilen beli tamak yap ziyafet arlıkla köp miktar darak işken. Sorun ahırlaşkandan kiyin Le ekiz dostlarının nasihat kılıp tosışıgı karmay, özünün avtomobilini haydap uyuk kaytkan. Şokini kez saat 11'la etrapı da Le ekiz avtomobilini haydap şehrinin məlum Koçi rayonundaki asaslıq yolu kegende spirtinin təsirde inkası astılap, aldı tarafta toksiklit haydigen Can X'ge vaqtıda yol bermay Can X'ni soqıp etken, Can X netçi metre yıraqlıqı yıkılıp düşüp, kutquzuş önüm bermay ölüp ketken. Le X araq içip avtomobil aydap adam soqıp etkendin kiyin, eğir kanuni akıbetki duş geliştin ensirap, derhal dadısıgı telefon kılıp dadısının kilip, hadisedeki mesuliyetini vakaletten öz üstüge ilişini talep kılgan. Dadısı nak meydana gitip gelgenden kiyin, Le X derhal keçip ketken, hem de dadısıga özünün şu vaqtta avtomobil aydigen şopur dep məlum kılışını etkan. Dadısı oğlunu qoğdaş üçün bu talepki koşulgan. Hadisi yüz bergen nak meydanğa yetip kelgen qatnaş saqçılarga özini hadisi sadır kılgan şopur dep yalgan etkan. Qatnaş saqçılary nak meydanda dadısı Le X'ge karata spirit sınığı ip bağan. Neticede onun araq işmegeliki məlum bulup, haqiqi hadisi sadır kılgan balısı Le X bu delodaki mesuliyetidin vaqtınca kutulup qalgan. Le X Gong'an organının dadısının hadisedeki mesuliyetini öz üstüge alğalıqıdın gumanlanmağalıqını görüp, yürüke teximi yoğunap, ismi cismi layık, suğurta aldamçılıqı kılıp, dadısıdan paydalanıp suğurta tölem resmiyetini becerip, 1,120,000 yuan suğurta somısını muvaffaqiyetlik aldap ilip alğan. Le X özünün küçük hilisinin ekip qağalıqının hoşal bulup, təbrikləp yürgende Gong'an organının çakırdışı bilen onun hilisi aşkarınıp qağın. Cevapkar Le X, haraq içip avtomobil aydap qatnaş hadisi sadır kılıp, bir adamın ölüşünü keltürüp çıxırıp, qatnaş hadisi toğduruş cinayeti şekillendirgen. Eğer keçip ketiş kılmışı bulmağın bolsa, 3 yıldın tüven müddetli qamaq cazası yaki tutup durup, əmgəkisiliş cazası berilətdi. Le X'nin hadisi sadır kılgandın kiyin uruq tıqalırga hadisedeki mesuliyetini vakalattan artıp koyuş kılmışı hem Gong'an organının kanun boyunca tekşürüşüdün keçiş kılmışı hem kanun yürgüzüşke dâhli yetküzüş kılmışı hesaplandı. Şuna onun kılmışı katnaş hadisi turguzgandın kiyin keçip ketken de bektilip kanunda belgilengen ceza dəridisi 3 yıldın yukarı 7 yıldın tüven müddetli qamaq cezasıga üstürülgen. Onun üstüge hadise mesuliyetini vakaletten üstüge ağan uruq tıkınımı tegişlik cinayi cezağı tartılgan. Bu delodaki cevapkar katnaş hadisi toğdurup keçip ketkenden kiyin yeni davamlıq kanun bile oynuşup hadise sebebini oydurup çıkıp suğurta şirketinin zor somalıq suğurta pulunu aldap ilu ağan bulup suğurta aldamçılıkı cinayeti ötküzgen de bektilgen. Bir neçe cinayetini koşup cezalığandın kiyin cevapkarlı X'ge ahire 13 yıllık kamak cezası berilip eğir bedel tölgen. Kanun torudun hiç kim keçip kutlanmaydı. Le X'nin kılmışı özgügimu ziyan yetküzgelik hesaplandı. Kanun ögünüş, kanunu biliş, kanunga riaya kılış, kanunu işletiş her bir pukranın mecburiyeti ve mesuliyeti. Tügümünü de Tögünün qorqılışqa, qanunun yoşqıdın paydalanışqa hərgiz bolmaydı. Qanunun nopuzğa rıqabət elan qılışqa urungan hər qandaq adam qanunun qattıq cəzası uçuraydı.

Hürmetlik radio anlıkçılar, katnaş dinleyici programımız ne? İğiz boyışkı sağlamlıkı köngülü bölüdüğün barlıq anlıkçılarının en yakış talışı boğan Şinhua Canobi yolu'daki şahsat İğiz boyışkı ambulatörüyesi alay talep kıldı. Bu oran köptün köp rahmet ediş bilen birge programımızı ahırlaştırımız yaxdırıp anlıqan kızgılıq bılı katnaşkan her bir anlığa köptün köp rahmet riyasetçi dostunla kunduz aytırdı. Hayır hoş, aman bulunla.

avtomobil derisinin ahlak taşlaş muhitimizni bulgaplı kalmay, yana kaynadiki avtomobillarının bir xatarlikiga, texima muhimi muhit asraş işçilerinin bir xatarlikiga xavip edip geledim. Avtomobil derisinin nars kerek taşlaş medeniyetsizlik, şundakla ahlaksızlık. 107.4 Katnas Senet Radyosu avtomobil derisinin ahlak taşlamasını tavsiye kaladım. Hem işini özümüzden başlayalım.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмра программыз.
5: Бұ программыны Океанус шеркеті Алахайды тәләп қылған. Біз құвәтлік әм сағлам ешкен тіліміз. Құвәтлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, сағлам ғызалыныш адетіні етілдірейлі.
4: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umuyen kollukallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağ gürüşlerini tüzüp koymuşlar bu.
6: Bu digen mihmallarım aşkanısı, bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa, tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ gürüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak, bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezgip yapakamsız.

0: Қане, достардың келген ұшырладың еткізсек, мейтен тараптық еолла үшінді Раван кәдайды бұл бұлған әдіміздің ұшыры. Рахмет.
1: Құрмет көбірді дайыл қауырия. Бағанды өрімші қарап мұнай оның үшінді. Құтын
0: Дидар чаджуан деп сим койган досмиз муйым хабар деп айтыпсыз. Кашкадан Үрүмчи карап маңганда көрүлгөз калган чагда 6-7 жерде машина сокулуп кеткен акбал ба экен. Ар бир машина сокулган вакыя болгон жерде 4-5дин акылыш пунктуда 4 километрдин тосулуш 5 катадан тизилип кетипти. Алдырмай меңла. Мушу сабаптын тосулуп, мушу акылыш пунктугача 4 километрдек аралыкта тосулуп кетипти демекчи шунда ма Дидар деген достумуз болду. Эмди шунда көңүлдүк байрамларды демилеп өткүзүп келип, достор, акыркы келген убакытта азыраак бехастелик себебинен ыктысадый зыян жана башка рой жеткизгенлер болмусун. Көңүлдүк ойнодук, көңүлдүк бехатар кайтып келсек. Şu tapının özü de radyo anlayıp atkan siz bir xatlar mı avtomobili aytışınız ümit kılınız suratını aşıratman nemi kaldırayımız 5-10 minutun işip kes 20 saat aldı kayın iş aldırmayla suratını aşıratmay arlıqını saxla bir xatlar mansaq muşu mənzilimizge bir xatlar teniç aman yitip bağın yol en yakın yol en bir xatlar könlük yol Harbi çoğun körük azıcı ravan sel turup tosulup gitemdi ki sel turup tosulup kesme şu çağda uçur veri azıcı ravan deydi. Yakşımı dostlar atış pamır körük çatizan da maşallah köp deydi Yusuf Can rahmet. Mavu yol başkuruş ponkütü terep yolla ravan seher bulbuluyum. Siz toyun oynağı. Tukkallarını yakşı hatırcam yoklap kelen bol uçur bermedip abar bulman bulbulkan ede. Çünkü hatırcam bulu radyo anlamay siz hatırcam toy oynağın yet oynağın tukkallar bilen görüşün. Kandak. Çöntiyenli mi karşı alımız? Bulak beşi koçeleri şunda ravan evde abudu digen dostumuz. Ixbala da karşı alımız. Mimarlarını küt koyduğunuz emma tamaklarını itip be. Ne çükün babdu siz bil salam saatleşme geleyim. Gülcemile hanımını mı karşı alımız? Biz aşındak işten kokup, şu an tünögül inip kivağın. Bir az oynadık, saz oynadık. Lekin deydim ana Gülcemile hanımı. Koş, ayka yayı.
1: Ordu bağının aldığını koşuyunuz. Ravan kezimi atın sayıda. Rakında yaksın
0: mı? Yakşı bilen, ordu bağ dikiniz karıganı siz asayi oldu mınıp. Aşıra kırak bir yedin kepsiz, değil mi? Yine uçurladın. Aman Ali karşı alımız, he? Aman Ali. Ахат чамба.
1: Өрмө шөбүрөтла ялхавра. Мышо багын өрүмчү карап магайыныз. Кетүүңүз өтүп көрүн атты өткөн экен. Мышаптылык жайсыз жолна сөзүрөбөн.
0: Эсел.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceğiz.
1: Doğnatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğunbasarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüp 3 yataq ne 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceğiz.
1: Doğnatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

0: Lam chijang yor tarap ki chusungas amde ma yakam yekhon go chijang yor tarap ki chusungas lam a chijang yor tarapta bekjik amde uyad ki neme 100% bilmem şeydenci alalaysız amde udullu yani mi şu changjang yolu den ma bu chijang yor tarapka körük konhoy körük çıkış liniyası muşu taraptaki muş yolunun boyutki bütün dukanlarda ba Müjdeden seti alalaysız. Hem de yeni tiyensen cüt tarafı kaysiyede bağı deyip sorup dükensiz. Anlıqıcı dostlar, bildiğin dostlar, yıkkında ip bakan veya kim eşi otu çürgücümüzden almış durup bakan dostlarımız bu sıfır cevap verken bu sanla. Sağ yolu, kaşıqa, şarkı yolu dün, mağı kuan huy körük ki tarafı kaptu yola, şunda ravan deydim. Mesela köpke alıkken bək alay tosluğup kamı deydim, buldu rahmet. Айкының учурда вәншің тәде машилла көп тосулы шоқ юриш аста дайды. Көптің көп рахмат. Қане? Ян ол юлры шында раван дайды рахмат. Абдурахман әпендім.
1: Хепинчо деке езгілік банкшының ендеке доктанда қатыды от өшіреш.
0: Хепинчо. Тора, әм сайбақ тұрапта ба әмді. Ма достымыз, тенсен чүй тұрапта да қалды чо? Sen şu tarafta eğer bildi kalır boz da peygam bozsanla ha? Asgar?
1: Ziyafet yakşımsı Hazır soru kanalı o tüsürgüsü Kendisinin rayında sıfırga ya yok Açı yanında kumantumun etrafı da Hem de sıfırga
0: Doğru,
1: udul Şey verip tanıdık sütü bas bulucu
0: Udul şey bas bulucu ne? Rahmet Asgar efendim Sen non bu üstü sen hani ya çizenin aldı da ba mahsus maşını saymaları satı da şu yada ba deydu ha yani sen hani ki ya çizenin aldı müşterep de bakken ha uçarı tur taksin yaz rahmet Longchuan kutsu koşul niye de ravan deydu köp rahmet Bayraziye çen tangcan yolu da ba deydu gani Nur Ali
2: Salam 1077 kaçadın yolu soru
0: Болды, қынан елір қошылың еді, Рауан кәр әхмәт. Ясынжан?
3: Президент үтігі әсәт жақында әвалың яқшы ма?
0: Яқшы ма?
3: Ма кінішкінің... Кейбір кінішкінің ке вақыт кінішті атышмақ шықты, алмаштырыңыз ма? Алмаштырмасағын бұламды.
0: Ой, алмаштырсыз, вақыт тұтса. Әмін алмаштырың. Шу күні туш болған дікен қылмай әмес, 90 күн бұрын қылалайсыз әмес мұ? Вақытыда алмаштыр білің. Hazır anlaştırırsanız tamamen bu adeta 90 gün dün başlayıp anlaştırış bulu demez mi? Bir nakış talep kapsılar, yok nakışlar ki cümle sizler talep kılatkan nakışlar. Çok iyi.
4: Ta çiçoğayın trep tapı duaylı kıkıtın çoğu trep karıp mağınğa yılın işte aç yolu kırtı eşik trepte dükkanlarda
0: satı. Bütün dükkaya bir
4: dün. Bir hoşin aç trep tapı du cümle. Aşağıda bir şofan duyunun etrafı da satı du. Şofan duyunun ki bir nimsi var o. Hı Kuantonun kıykaç odurduki yol satıdı.
0: Doğru, doğru. Yangon yi bay da bir soğudu saray ba, hem de şunun udulu'dan başlayıp, miş çiçeğen yer çoğun tüt kucu tarap görüknen astıymış, bütün bir liniyat situldu.
4: Biz oyan aşağıda bir mikman kanı var mı?
0: Çünkü buldu, Şokhi, rahmet. Ubul Kasım.
5: Bürüz yetti de tüt ki, riyafetçiler, yakşımızla, Ana Kışka şehrinin yolu sürüversen Kışka şehrinin nesriyetsin Selik meydanı ise Maşallah biraz tır Lekin toplik yok ha
0: Buldu Köptün Köp rahmet sizge Zühre Hanım karşılığımız Evven de Akuan Çağ üstündeki tesuretlik yolu maşallah Bek köp Lekin tosuluş yok dedi ha Hasiyet Hanım rahmet Yine Turguncan Yaxşı durubsuz. Kesin çöldü. Şiyunun işi de bağ. Maşın saymaları satıdığın dükkanın ki içi de. Ve ya ki şiyudu ki. Her kandakmış abdumobulları imut kıldığın. Kespi. Çoğrak. Şuna mı? Vaha xanım uçuri.
6: Yolu uçuri de tam olsun, yolu uçuri, yolu da kutlat kette.
0: Kaysi yolunun uçuri gerek, siz kaysi yedin kiti batısız. Ben de bir vecan baydi, urnum şaşı mırgı yıkırrak. Vecanı siz şaşı mırgı yıkırrak deyip, Nem kılın ağa şu özünüzden kulu dike telefon dilem. Yağır yağır sen dilem bir cemem de.

0: 그래, 후줄라 가라일이야. 이거다 어떤 사람막 독도르카는 어디 요라라완 대도 아 아무도는 없지래. 혼자에다 유머든 무슨 소리색 불러대 대도. 라스 역시게 보관 근데 에이케이 밤케 이켄데 에이케이 게프트켄 토페 파티 알만 유머네 대. şunun men aşu ayka yayığa bütün yumurlar neymiş toplu ötküzettim de oy hede onda kımmağın sızgım lazım bup kaldı yüzünüzü bir ettalını ep koyun ama dostlarımın sonra kalıdım şak bir ettal yumur de yüzünüzü ep koysanız vakti kegende şun da o yumurunuzun çıkırsız bir tal söz yapıyorsunuz diyen de ayak vakti kegemiş ayka yayı vakalatan depiyordu diyen hem de hani anlavatamdu payda bulamdu Uzakta diyen gap vadis turamdu. Yaxşı mor yazat şu prodüslar. Barlıq umaqlanın ətidiki balla bayramı mübarək bolsun. Öy qaytı səpirdik şu prodüslar maşını diqqət qılıb aldırmay haydanla. Uyanladiki umaq qarı gözlə. Sizlərinin bexatlar qaytıp gelişinlani, bexatlar bayram ötküzüp berişinlani kütməkdə. Şunun üçün bexatlarlıqınlayıq alay diqqət qılınla dəb boran şax. Yaxşı yazgı atıp size. Abdülkerim.
1: Erbaycan'ın Cenab-ı Hakk'a kreşimanka yolduramazsınız abi.
0: Bolu rahmet. Yine uçturladın ha? Mahmut Can şıkılıp menden koy apılamayı vatı de ha? Hey ma yetti sizden koy apılamadım. Hem de üzemden doğulgan günümge çok

0: Birleşme haberleşi 10.10 kızlık liniyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilenler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ela mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip becerişi meksus liniyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşi.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın, öyünün egzike 6 metr 30 cm. 2 qabət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun, yataq öyü teximi köp, təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan bir basta anlatılı batkan yollarınızda biz hemra programımızı.

0: 5-nji aýynyň 31-nji güni 39-njy gatymlyk dünýä stüteksiz güni. Bu ýylky baş tema stüteksiz ýaşlykyny gowdap, kelgüsini çäksiz ümitge toldyraýlyk. Ýaşlar ösmürler tamakydan ýyrak durup, jismany we ruhy saglamlygynyň täsirige uçuryşydan saklanmak gerek. Sap havany we sap nepesni gowdap, stüteksiz güzel muhitni ortak barpa kılıp, saglam güzel turmuşnu bagaşlaýlyk.
1: Qani, naşkiladym huzurlanğaş, uçurlabız uçurladın, paydalanğaş mansanlar dostlar, Nur Ali'nin uçuri.
2: Salat 1074, Pekadın yolu soru. Lengenzi aldık yolları ravana.
1: Buldu. Vişinlu hazır koşuniye de ravandaydı. Halık yolları maşallah sel pel köpken. Ürümcül opnur yukuru sürma tezuretik yolunun haberini begen bu sanla depdu. Nur yolma yolla normal. Lekin maşallah sel pel köp deydi. Lekin bek alay tuzuluş yok, alay turup kılış yok. Lekin maşallah biraz köprek. Bir hatarım anğaysızı.

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haberi sahip isken aytıldı.
2: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildü.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlıl göreleysiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık Tektatış, bilet, taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
4: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
1: Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlık riyasetçileri bivasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, serkıl mezmurlardan huzurunun.
6: Qayt keldik va shundaji din ma'rumchi o'tlas tarafga yo'llab bektuzlik tipdi deydi. Shoyaning uchuri xipinan lo taraflarda mashinalar ko'p. Janubiy azodlik yo'llarida mashinalar ko'p deydi Abdukarim. Rahmat. Biz bitnay deb men sayram kuligi mangdim deydi mana Ablat Xotan taksi. Yana uchurlardan aykayayi.
7: Yumurni toptoqtini ada, toptoqtini.
6: Men sizga top o'tkazib bo'lgan. Shoxey.
7: Oxir ishdim meni vaqt qo'yish. Kalbnik aldı bu ayda 28 gün tuluk işlettim ben de bunu.
6: Şunun bile?
7: Uf!
6: Uf de ket gelir ne? Şibeylu, Şibeylu'dan şimal dostluk yoluğa, dostluk yoluğun konu halinmandım yollar ravan deydi. Elbette dostlarının yollarının ravan bir hatlar buluşunu ümit kılımız dostlarımız. Yaxşı keyfiyyətdə bexətər yol yürüşünlərini ümid qılımız. Mənzilinlərə vaxtı yetib bir vağaysılar. Riyasətçi dostlarla Qunduz Ayturdi yaxtırıb anlayan qızğılıq bilə qatnaşqan dostlar. Həmmələrə köpdən köp rəhmət. Xeyr xoş, aman bolunlar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 31. günü. Yakşembe.
2: Avval havar ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçeden ət gündüz geçe Şimali Şincan'ın xarbi, Canobi Şincan'ın xarbidiki tağlıq rayon, Koylun teğinin Şimali etki ve Ürümçi şəri, Sancı oblastı, Bayonğulun oblastının Şimali Qatarlıq caylardaki tağlıq rayonunun qısmen rayonlarda azraq yamğur yağdı. İlidarya Sıvadısının qarbi, Tarbağatay vilayeti, Tianşan'ın şimali etki, Canobi Şincan oymalıqı, Şarkı Şincan Qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda temperatura 35 Celsiya gradusun aşıdığın yuqarı temperaturlu qabarayı körülüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq, bəzdi bulutluq buludu. Tövən temperatura 20 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 34 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұл қытымқы программамыздың асасы мәсімілерінің тонуштырымыз.
1: Şincan 15-ci 5 yıl məzgilədə bağvənçilik pütünü kəsib zəncərinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış quruluşunu umumi yüzlük yolu qoyub, meyvi usulunu 14 milyon tonluluq bağvənçilik işləb çıxırış ixtidarını sicil əlalaşdırdı və küçəydirdi.
2: Merkez Ekologiya Moyit Qoğdış Nazaretçilik Grupsi 22-ci Türküm'de Amma Paşkılgın 52 Erziyet Delosini Abdunum Rayonu'nun becerişiği tapşırdı.
1: Abdunum Rayonu işine yukarı önümdü pütürüşünün süpütünü östürüş, dairesini kenge yetişki türtükü bulup, karıhanıla Amma'nın iş beceriş halkısını teximi azaytdı, vakit çekini teximi kıskarttı.
2: Caylardaki suçluk Türk kuruluşu meydanı da kuruluş işçileri türlerinin kararlı pütüşüge hakiki kapalatlı kılış için kuruluş müddetini çın tutup işlemekte.
1: Şincan Nahiye Davalış Ortak Gevdis'te Yötkep Diyagnoz Koyuş, Kollektif Diyagnoz Koyuş, Mulazmet Merkezi Kuruşu'nu tizletip 2027 yılının ahırıca varlık Nahiye Şehir Rayullarını toluk kaplaşını otturuğu koydu.
2: Şincan'ın her kaysi caylarda gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş pahaliyetleri arka arkadan ötküzüldü. Her millet amma kol silip katnışıp, Cunhua münevver en-envi medeniyetini his kıldı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Hazır. Yen idye arkalık, yen musabik yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əs çın saklap, 15-ci 5 yılda casaret bilen algı ilgirleyli sahipimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Baş Şuji Şi Jinping, Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti və Xalq Hökumətinin xizmət dokladını anlığında özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışda çıxdırıb, rəqabət gücünə ega kəsb topu yetişdiriş kerak deyə təkidlədi. Bağvənçilik Şincandakı qaplaş dairəsi ən kən, nəbiyyət güzülğən əhali ən köp, özgəcə əvzəl kəsb.

Şinjan baş şuji Şi Jinping körsütüp bergen görünüş boyunca 15-ci 5 yıl mezgilide bağbençilik bütün kesip zincirinin süpütünü östürüş, önümünü aşırış kuruluşunu umum gözlük yolu koyup, meyve hosulunu 14 milyon tonluk bağbençilik işlep çıkırış iktidarını sicil alalaştırdı ve küçeytirdi. Baş yazda turpanda örük, yegendi glaz, gulcuna yesti üşme ağır karkıdan pişti. Ney bağlap pişkan meyvelerini şeyhi götürelmeyi kaldı. Bağvelle vaxtını çın tutup meyve üzse, sodigerle meyve setişbilen aldıraş buldu. Yetizdeki her bir tal şerin meyvede Şinjan özgeci bağvençilikinin cüş urup ravajlan kallıqı əks etip durattı. Gulcunaya turpan yüzü yesinin muavın başlıqı Çin Şiping mındaq dedi. Mevkani baylık qabizelikimizge koyup, üjme, ak örük, bölgürgen, maymun şaptul, yumşak çılını katarlık, özgeci yeseylik mahsulatı işlep çıkırışını zor küşplen rabajlandırıp, özgeci yese igiliki bilen, yese kentlerini güllendirişini çoğunkur yuğuruşkı pahalı türtke bolduk. Şinjan'da bağbençilik baylıkının türü mol, əvizelliki gavetlik. 2025 yılgıca Şinjan'da Beng Tuandikini öz içige alğan alda bağ gölümü təxminen 21 milyon moğa, meyve umumi hosoli 14 milyon tonluğu yetti. Meyve türü 560 xıldan aştı. Cümleden çılan, üzüm, örük, şimmey qatarlıq özgici meyvelerinin gölümü ve hosoli memleket boyunca birinci orunda durdu. 15-ci 5 yıl mezgilide Şinjan mevqeni baylıq asası ve tereqiyat emeliyeti koyup, evzel meyvelik tereq sordini evzel işlep çıkırış rayonlarına merkezleştirişki yetekleb, rayonu gayri planla pärxlıq tereqi kıldırdı. Bunun için de tarım oymalıq etrafıdaki asaslıq bağbençilik rayonunda memleket boyucu kölümü en çoğun süpetlik yel yemiş özgeci meyve işlep çıkırış bazısı. Turpan kumul oymalıqı bağbençilik belbağıda memleket boyunca en çoğun öl ve kuruq üzüm təminat bağısını küçəb bərpağılıdı. İli deryası, Ertiş deryası vadisi bağbençilik belbağı ve Tianşan'ın şimali etki bağbençilik belbağıda ekologiya bağbençiliki, şehir etrafı bağbençiliki ve əsləlik bağbençilikini noktalıq tərəqi kıldırdı. Növbette, Şinjan'daki bağbençilik rayonları osolu az, önümü töben bağ gölümünü ilmi tanşeş ve azaytış. Süpetlik bağ gölümünü muhabbiq kengaytış. Osolu köp, süpetlik sortlarını aldın tallab östürüş arqılıq, bağbençilik kurulmasını yanımı əlalaştırıp, dereydisini östürdü. Niyana yastın arqı derya tosması kumdun müdafi yeliniş, kum tizgilleş ülgü rayonudiki nanmı kumluqa şu caydikile öz aldığı yetiştirgen yeni sort kabakçılan köçte tikildi. Niyana yası 2019 yılından bu yan 18 kıl çılan sortunu yetiştirdi. En envi çılan sortu soğuk çılan, cün zavuğu siliştirganda köp sandikisini kumluqta östürüşkü maskeledi. Meyvesi süpetlik, ixtisadi önemi yokri. Xotan, Yamey Yezi İgilik Universal Tereqiyatı Çeklik Şirketinin baş modiri Çü Rüy Çav muhbirgi mındaq dedi. Kapakçılarının postu nipiz, etlik, yumşak, osolu köp, mobişeden 600 kilogramdan artı osul alğılı buludu. Kurutkaninkin 200 kilogramdak kurukçılan tayyar buludu. 14-ci 5 yıl mezgilide Şinjan'daki bağbençilik rayonları təminləş ehtiyacını eşip getken meyve sortini təşəbbüskarlıq bilen tanışıp, rəqabət küçü ba, danlıq, süpetlik, özgece yeni sortlarını dəl caydı kırgüzdü və yetiştirdi. Şinjan yanıqı, Venas Siyirik Almısı Qatarlıq bir türküm süpetlik sortini yetiştirişdə yeni böz şasıl kıldı. Şinjan'daki 7 milyon 900 min modun artıq ölçemlik bağının süpetlik meyve nesbiti 40% kimi yetmezlikten örülüp 62.3% kimi yetti. Lopna ayasının 5 doğraq gelsedgi Zhongzao 1-ci numurluq sortlıq çılan ülge bazısı Zhongu Ormançılıq Pen Tətqiqat Orunun bostallıq ətrapıda əla sortlıq çılanını addiyelaşdırıb özdürüş əndiyisini kollanıb, Nersi toru arqılıq soğuruşdan oğutlaşını bir gevirləşdirib, tizgirli sistemistin mərkəzlik paydilinib, yezigilik işləb çıxırışdan tipini sanatlaşdırib, özgərtişki törtkü bolğaşqa, üşşimal kuruluşda ötkəlik ucum qılış cengi boyca, təklimakan qunluqi, canobinin ekologisini tüzəş, ülgü rayonunun pəntexniki yuqırı pəllisi qatarıqı kirgözöldi. Bazının texniki, Joe Yulung mundaq dedi.
Çılallıqның әхвалыны ян телефонлы көргілі суғырыш оғытлашыны тізгілігіл болуды. Күнді беріштің ажеті йоқ. Суғырыш оғытлаш үнім ашты. Әр мөгерінің тәннәрқи 1200 юен білән 1500 юен арлықыды тізгілләнді. Су оғыт адам күші тежелді. Осыл мұқымлашты. Бүгінгі күнде Шинжаң бағвенчілігі де органик ез игілік мәхсулаты етрап намысы 276.

0: Bağbançılık məhsulatı təminat kapalıtı ıxtidarını sıcıl aşırdı.
1: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya mühit qoğdaş nazarəçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Abdonum rayon bugün Mərkəz ekologiya mühit qoğdaş nazarəçilik 7-ci qrupisi 22-ci türkümdə becerişki tapşırgan amma başqılgan 52 ərziyyət dilosini tapşırıp aldı. Noktuluk dikkat kıldığan değil o bir. Bunun 52 telefon arkalık, ikisi xat arkalık başkalıngan. Bu 52 dilonun 29'u Ürümçi şehrinin. Noktuluk dikkat kıldığan değil o bir. 8'i Sanji Huyzu Abdonum Oblastı'nın, 3'i Eli Kazak Abdonum Oblastı'nın, 3'i Bortala Moğul Abdonum Oblastı'nın, 3'i Aksu Vilayeti'nin, 2'si Kaşgar Vilayeti'nin, 1'i Tarbaqtay Vilayeti'nin, 1'i Kumul şehrinin, 1'i Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastı'nın, 1'i Xoten Vilayeti'nin. Bu Türkümde becerişke tapşırılığın erziyet delolarını Muyut Bulgaş ahvalı boyunca Türkiye ayırganda 60 franı Bulgaş delosu 17, Şalkın arkalık Bulgaş delosu 10, Kattık taşlandık arkalık Bulgaş delosu 7, Ekologiyanı buzgunçılıkı uçurtuş delosu 5, Su Bulgaş delosu 1, Başka türdeki Bulgaş delosu 12. Merkez Ekologiya Muyut Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci Grupisi 5-ci ayının 31-ci günü geçe 22 Türkümde noktuluk dikkat kıldığan 79 dilonu öz içeği algan ammı paş kılgan 1121 dilonu Abdonum rayonunun becerişigi tapşırdı. Bunun 945'i telefon arkalık, 176'si xat arkalık paş kılıngan. Yukarıki erziyet diloları caylarının becerişigi ötküzüp berildi. Alaqadar belgülün boyunca becerildi.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü türkümdə amma baş qılğan 53 ərziyyət delosunu Abdonum rayonunun becerişigi tapşırğan idi. Bunun 11-i alaqadar belgülümlərgi asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını becərişki ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzütüş əhvalını aşkarlaş cədvəli hazır cəmiyyətə aşkarlandı. Şincan Uyğur Abdonum rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri Yangcuğu xəbər qıldı. Abdonum rayon işini yuqarı önümdə bitirişinin süpütünü östürüş, dairisini kengaytışki türtüke bulub. Karxanala ammının iş beceriş halkısını teximi azaytdı. Vakit çekini teximi kıskarttı. 5. ayının 29. günü səhərdə Sanji şəhərdəki yakı ticaretçi Çin Cianyu Sanji Memuri İşlam Mülazımıntı Mərkizge verib karxanını tizimdün öcürüş rəsmiyetindən bütün cariyanını Abdumatik Mülazımet rayonudu becerdi. Bununla 5 minut mu ketmedi? Çin Cianyu mındaq dedi. Beceriş cariyanı naiti tezem onuşluk boldi. Hükümetle bizge bu cahitli kolaylık yaratkını bek yakışı boldi. Sanji Oblastı tor sırtıda iş becerişte birli cahidi beceriş. Torda iş becerişte tordu bir tutaş beceriş. Amının arzu telpige şu haman inkas kaytırışını alığı sürdü. Növette bir işini bir kıtındılı beceriş baş temisindeki yürüyüşlük işten 103'ni becerip boldi. Karxana quruş, yemek içmek dükkanı açış, ictimai kafalet resmiyetini yetkeş qatarlıq köp becerilidigan iş türlerinin materialini otri hesap bilen 60% azaytdı. Vakit çekini 80%'ini köprak kıskarttı. Sanji Oblastık Rakamlık Tarakiyat İdarisinin maun başlığı Shi Jianlong mındaq dedi. Memuri tekşürüp tasdiqlaşının vakti kıskartıldı. Tennarxı tüptün tövelletildi. Bazar icazdi tennarxı tövelletildi. Mevkani tekşürüp tasdiqlaş mulazımıtının bütün devriylikini koyup, beriş, başkuruş, mulazımet kılıç ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, ticaret, soğudu muhitini əlalaştırıp, iş beceriş tertibini adiyelaştırdık. Hazırı kadar Abdonum rayon 39 noktuluk iş türü, 26 yenilik yartışkı dair iş türünü öz içeği algan, işini yukarı önümdü pütürüşkü dair 65 türünü torgı çıkırıp yürüştürdü. Bu kanuni iye ve şahsının bütün hayatlık devriliki, kesip ve halık turmuşunun erkaisi taraflarını kapladı. Bu yıl kirgenden buyan Abdonum rayon memuri hukukunu tengşeşini, işini yukarı önümde pütürüşkü türtükü buluştuki mühim tutka kıldı. Adem küçü baylıqı ve ictimai kapalı tarmakları 119 türlük memuri

0: hukuk içinde 110 türünü tenşep tenşeş nispetini 90% aşırdı. Atanım Raylık Adem Küçübaylık ve İctimai Kapalet Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavun Nazarı Can Rung mındak dedi. Meselen, Ali Teknik İşçiler Mektibinin Mektep Başkuruş icazetini ilgili cezmen Atanım Raylık gelip beceriş gerek idi. Hukuk tenşelgendiyken vilayet, oblast, şehir derecelik caydıla becerikli buludgan buldu. Kalgan 105 türlü hizmet hukukunun hemisinden muyum noktası nahiye, şehir, rayon derecelik tarmaklarına yetkildi. Bundak bulganda Adem Küçübaylıkı ve İctimai Kapalet tarmaklarının 90%'ın artık memuri hukuk işlerini nahiyatla becerikli buludu. Bu karxanalar ve ammının iş beceriş vakit tenderhi ve iqtisadi tenderhini zor derecede tövelletti. Atanım Rayonluk Rakamlık Tarakiyat İdarisi Partiya Grupsinin azası idarının mavun başlığı Kıcayan mündak dedi. Hükümet yürüyüşlü kesiflerini tesis kılıp siz için tallap verişini tedrici halda karxanalar amma alakadar kesifini öz ihtiyacı boyunca erkin tallap becerişki özgertti. Rayon haslıkı birleştirip, bir cayda bir tedbir buluş, noktada sınav kılışını aldığını yolu koyuş. Pişbitilgelerini kene yetiş prinsipi boyunca, periklik noktada sınav kılışını kanat yaydırıp, caylarının emeliyeti uygun kildiğen yenilik yartış muhiyetini şekillendiriş üstüde izlenip, bir cayda yenilik yartış, Atanım rayon boyunca tekrar şiltişki türtükü bulduk. Dairesini sıcılı kengeytidigan kesip muhiyeti arkalık teyhimi köp memuri işler mulazımet işlerini yukarı önümde püttürüşüne ilgeri sürdük.
1: Stansımız Xabri. Abdonum rayonunun herkaisi caylardaki suçluk türk kuruluşu meydanlarda aldıraş menziri şekillendi. Kuruluş işçileri türlerinin karaldı pütüşüge əqiqi kapalet kılış üçün kuruluş müddetini çan tutup işledi. Devletin noktalık suçluluk kuruluşu, Şincan çoğun cılgı suçluluk tüyünün toptaş kuruluşu ayağılışıp, maşinin elektri üsküleri orantış, ahırkı küçeş baskıçı girdi. Cungu Energiya Kuruluşu Grubu, Gıcuba Maşinin Elektri Üsküleri Şirketi, çoğun cılgı 3. toptan bölge tür bölümünün baş enjineri Can Sünrun mundaq dedi. 6 ayda tüncü generator grupsini su baş araytı tanşayımız hem tok çıkırımız. 7 ayda kalgan işki generator grupsini su toluqlap tanşayıp tok çıkırımız. Çoğun cılgı suçuluk tügüne tosmasının iğizliki 247 metr bulup, dünya boyca en iğiz beton yüzlik tosma. 3 generator grupsinin omumi sığımı 750 min kilovat. Pütkendinkin, kelgündün mudab yeliniş, suğuruş, ekologilik su toluqlaş, tok çıkırış qatarlıq cahatlarda universal önümünü cari kıldırdı. Qorğas nahiyesi, Kansay deryası, yer ası su ambarı kuruluşu meydanı da oxşaşlı aldıraş mənziri şekillengen bulup, sındırıp toluqlaş, su çıkırış, su yetgözüş kuruluşu mas qademde alğı sürlü batatdı. Bu kuruluş pütürülgeninkin 46 min mu terugu yerini soğuruşka 37.500 adam 108.900 çarbının işçidigan su bekhaterlikige kapalet kılgılı buludu. Qorğas nahiyelik suçuluk idarısının naq meydan mesuli Mao Yanjun mundaq dedi. Kansay deryası yer ası su ambri memleket boyunca pen tatqiqat tecrübesi karakterge ige oturtipdiki tunji yer ası su ambri. Su başlaş, su doluqlaş, su iliş, su bilen təminleştik, su baylıqını tənşes sistemisini şekillendirip, yezi iglikide ve xalıq durmuşta şiltildiğin suğa kapalet kılıdı. Hem rayonun ekologiya tampunluğunu əsləgi keltirdi. Bununla başqa, çağılıq nağiyasetki vaşşari su anbır kuruluşu tosmını tındırış baskıçı girdi. Tosmının iğizliki 97-20 metr, anbar sığımı 30 milyon küp metrge yakın. Çöcek şehirdeki Şebet su ambarı kuruluşunun 90% tamamlandı. Kuruluşçular 7 ayının ahırda çürügü çürüp su saklaş nişanı karıp bütün küçü bilen atlandı. Fugan şehirdeki Sıgun deryası su ambarı kuruluşta 240 netçe işçi, 100 nartuk çoğun maşina ciddi işlep tosmini 500 min küp metre tındırıp oldu. Cungu Suçluk Su Elektri Kuruluşu 3. İdarisi Çeklik Şirketi Sıgun Deryası Su Ambarı Türü'nün icraya direktörü Çao Chungwang mındak dedi. Tosmini 500 min kubmetre tındırıp bulduk. Kelgün çürük

0: Üstünü qatıqlaşdırış, beton qoyuş qatarlı xizmətlərini mə tərtiblik alğı sürbatımız. Bu yıllı quruluş nişanıqa qaraldı yetişki işəncimiz kamil.
1: Stansımız qabri. Atanım rayındakı caylar deyqançılıq, çarvıçılıqdı ki, inçki pışıqlaş türlerini əməliyiləşdirişini tezlətib, deyqan çarvıçılarının kırımını aşırışqı küşüq qaçdıb. Buraldoqay nayalik çoğun kuyruklu koyu çetlik mesuliyet şirketinin kuşkanısı da kuruluş etirti optimatik işlep çıkırış liniyasını ornatıp tenşep, kalı koylarının optimatik soyuş liniyasının her birini derecesine östürüp özgertti. Şirket mesuli macenliğin mındak dedi. Kuşkanımızda künüge 300 koy soyattık. Hazır özgertken dinkin 800'den mıngıca soyalayımız. Bu mu şehir ahalarının sağlam kala koy göçünü hatırlayacağım yeşi için? Teknik özgertişimiz mu? Pen tekniki diyenlik yartış arkalık karhanının ünümünü yanı mu aşırış için? Tekes naya, Karı Tokay Bazırı, Eşkilik kentinin soğuk su belgi bakmıcılık türdeki şilep çıkırı zavut binasının asası gevdi kuruluş tamamlandı. Bununla 20 milyon yuan meblağ selingan bulup, ilgilenen yer kölümü 6266 kvadrat metr. Bu tür El Oblastı'nın salmon belgü bakımcılığı kesbinin mühim terkibi kısmı bulup, şilep çıkırış, pişiklaş, töven temperaturdu soğuk saklaş, ayırış, püskün arkalık saklaş, katarlık, funksiyalik rayonlarga ayrılgan. Kent Ahalle Komitetinin müdiri Tolagay Tabiqat mındak dedi. Soğuk su belgi bakımcılık türü kentinin özgeç su mesulatları bakımcılık kesbideki boşluğunu doldurdu. Bazının baldırak pütüp işgı kırıştırılıp, özgeç su mesulatları kesbini hakiki türde halkı nep yetküzdüğen, halkını beytidigan, yezi kentlerini terakki kıldırdıgan yakşı kesipke aylandırışını ümit kılımen. Saben şari daha çön yezdiki, Şintyanbao 600 bin tuxum toxusunu optimatik bekiş türünün birinci kararlı kuruluşu pütüp işgı kırıştırıldı. İşki yürüyüş toku hanının her biriye 100 bin tuxum toxusu sığıdı. Bu türge 110 milyon yuan meblağ selip, üç kararı bölüp ilgir sürüş planlanan. Şincan Şintyanbao Dehkançılık Çarvıçılık Meblağ Seliş Terakiyat Çeklik Şirketinin baş direktörü Wang Xinyan umum yüzlük işlep çıkırışkı kırıştırılgen dinkin yıllık setiş kiriminin 100 milyon yuanki yetişini, amını 20'den 50 kişi iş oran bilen təminleşini mölçerli geldikini eğitip mundak dedi. İlgari üskine pişip yetilgen teknika, kalıplaşkan başkuruş arkalık rayon zamanı yüleşkan tuxum toxusu bakımıçılıkı da ülügülük örnek berpa kıldık. Pen tədqiqat texnik tərkibi təyinib, əla sübətni sicil yaxşı tutub, kəsib danlıq markasını küçəytib, yuqur tövən yaxındakı kəsib zəncirini uzartıb, kəsib tərəqqiyat arqılıq cayımızın iqtisadını aşırışqı türtükü bolub, Savənnin yezi kənd kəsiblərinin yuqur sübətlik tərəqqiyatı küç qoşumuz.
0: Əmdi, bəxtnin iqiləri səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Qamın Xuy xəbər qıladı. Alayda Transformator Sanayiti Payı Çeklik Şirketi, Şincan Transformator Zavudi Süpeçiş Merkezinin Muavin Modiri, Hüyücün, Brinsep'te 16 yıl yıldız tartıp, adetki layiheli göçeden, sağdaki rakamlaştırıp, aklı iktidarlaştırışkı karab, tipini özgertiştiki tayançıka aylınıp, Transformator dünyasında rakamlaşken, aklı iktidarlaşkan asmı köyürük saldı. O, yetekliyen kollektif şerep bilen 19. növbetlik Abdonum rayon boyca Mədəni Yaşlar Kollektifi namı girişdi. Yakınlım yan Xayürcün kollektifini yetekləb, otru və tövən besimliq transformator layihələb tətqiqilib, yardı süpsini eciş, üçüncü qararlıq türünü alğı sürməkdə. Bu süpa, tömür üzəklik məhsullatlarını böz eğzi qilib, transformatorğa xeridar çıxış, layihələş, işləb çıxırışdın bütün cəryanını tordu tamamlaşını şıqaşırdı. Xayücün mındaq dedi. Layihə, sallıq məlumatını beyvasıda işləb çıxırı seyxığı yollayımız. Anbaridki mal mıqtarı qarab layihələgəndə materialını toluq təyarlaş nəsbiti, yürüşləşdürüş nəsbitini özdürüb, anbarda mal besilib qelişdən saxlanıb, mal mıqtarının paylanış nəsbitini aşırqılı buludu. Xayücün 2010 yılı Şincan Alayda Transformator Sanayiti Qurohi Pay Çeklik Şirketi Şincan Transformator Zavudluğu xizmət güçüşdi. Aynı çağda transformator layihəli sahəsində işki ölçəmlik CED layihəsi umum gözlük qollanılğan bulub, injinerinin öz təcrübəsi

0: Chiao'er kino televiziya çekilik şirketi işleydi. Gan bulup her birlikten çekinigen 4 avtomobil eskirinin Şincan'ın ilgirki transport liniyasında kayıtı menşi asas liniye kılınıp. Dikkat, otur yaş yaşanğalarının hissiyatı, sertdaşlık mihri ve hayatını kutkuzuşka merkezleştirilip. Çigir rayon kurguçlarına hürmet bildirilip, Şincan'daki özgürüşle namayen kılınadığan riyallıktaki mehir muhabbet temizdeki film. Çöçek şehir ağlısı Ho Chun Feng mındak dedi. Adi tamaşımın bolu süpütün bilen naik takıza bolu atman. Bu kıtım kino işleş grupisi Çöçek'i kilip nek meydanda menzire talladı. Rejistörlerinin Çöçek'nin güzel menzirisi ve mezlik tağımlarını tekimi cülarlandırıp berişini ümit kılıman. Kino koyulganda çokum en burun belet seti verip görümen. Sınarist, koşumca rejissor Lu Dong bu kinodaki köpküsüm körünüşünün Çöçek şari hem etraftaki nahiye rayolları da yelinip Tarbaktaydaki yaylak menzirisi, çigra kıyafeti, akardiyon özgeçi medeniyeti, şehrinin adımiyet asası katarlık, ela süpetlik medeniyet sayahat baylıkları çonkuru kezilip may boyak resimdek Tarbaktay'nın kök asman ak bulut, bipayan yaylıkı. Özgeçe halık örüp adeti, şehirdeki kaynam taşkınlıkların kino görünüşlerine sığdırılıp, memleketin her kaysi yerlerdeki tamaşıbırlarının kino ikranı arkalık Tarbaktay'ını görüş, Tarbaktay'ını söyüş imkaniyetiyle iyi kılınadıklarını tonuşturup mındak dedi. Bu kinonun kiler yeli memleket boyunca kino kanlarda koyuluşunu mülçerledik. Köpçülüklerin köpre koyuluşunu ümit kılımız.
1: Stansımız haberi. Payzavatning chiligi qo'g'ini turkumlab bozorga selindi. Savdogarlar bevosita etizlarga berib qo'g'in setib olib, joylardagi bozorlarga avatishga boshladi. Payzavat nohiyasining qo'ltog'roq bozoridagi chiligi qo'g'in terichilik bazasida terichilik oilalari qo'g'in uzish, ayirish, sanduqni qochlash bilan aldirash bo'ldi. Şincan'ın içi sırtıdan gelgen savdogarla baldurlu etizlikka berip, yeng üzülgen çilgi qoğullarını caylardaki bazarlarga əbədişki tayarlandı. Terikçi Tayir Yusup, tücüblik ilmi usulda pərbiş kılgaşqa her bir parnikten bir yirim tonudun köprek payzvat çilgi qoğunu hosulu aldı. O mındaq dedi. Bu yıl 8 parnikka payzvat çilgi qoğunu terip, tonju türkümünü setip, 10 mın gündün artıq kırım kıldım. Hazırkı bazar ahbolunun qarğanda 8 parnikten 80 000 yuan yakın kırım kılalayman. İşki yıldan buyan payzvat nahiyesi yadrolu qoğun terikçilik rayonu bolgan qoltuğraq bazarda terikçilik jaylaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, pentatqiqat oğruları bilen birleşip, baldur pişar, arı pişar, keyin pişar mezgilini çöyürdep, süpetlik sort yetiştiriş bilen birle, üşqat yopuq, koş yopuq yepip teriş, yopuq yapmay teriştek pelen peysman teri sistemizini tədirci barpa qılıp, 5-ci aydın 10-ci aygıca pişkan qoğullarını türkümge bölüp bazarğa saldı. Hem de zamanvi soğuk zencirlik ambarda saqlaş texniki sarqılıq, qoğun bilen təminləş dəvriyelikini bütün yılğı uzartıp, yıl boyu qoğun buluş, yıl boyu bazırış tik buluşni əqiqi əməlgə aşırdı. Bu yıl payzvat nahiyasının qoğun terilgü kölme 250 min moğı yetti. Qoltuğraq bazarlıq partiya komitetinin muavin şujisi Mevlan Tursun mındaq dedi. Koş yopuq yepip terilgan çilgi qoğun, balyoban qatarlıq sortlarını arq-arqdan bazarğa saldıq. Şinjanşçı sırtıdaki savdogarlar elektronlıq soda süpisi hem de soğuk saqlap toşuş zanjiri eşya obrotu karxanalar bilen udurlaşıp, aldın ala setiviliş kelişimi imzalap, torda ve tor sırtıda setis sistemisi barpa qıldıq.
0: Emdi, güzel cungu səbir sahibimiz boyunca anlatışıp yerimiz. Stansımız xəbri. Növbette Bağraş Gölü su kuşları köpüydüğün avat bəsirini kütüb aldı. Kuş çocukları arka-arkadan tuxumunu yerip uvudun çıktı. Bağraş Gölü Lo Şaven Köl rayonunda Karna Akkotan Mayen Katarlık Pesil kuş çocukları arka-arkadan tuxumdan çıktı. Karna uvusu da tuxumdan yeni çıkan çocuğuna tumşıkını ata-anısının boğuzluğu tıkıp belik rak yemçüklerini talışıp yap ozuklanışını öğrendi. Akkotan çocukları birbirini koğuluşup oynayıp, tenfonluğunu saklaş ve uçuşunu kayıt-kayıtı meşik kaldı. Yıl boyu bu yerde suretki tartıdığın foto suret əvəzkari Wei Jinjian koludaki foto aparat arkalık köz aldıdaki güzel mənzirlerini toxtumay hatırladı. O mındaq dedi. Bu birkaç yılda Bağraş Gölü'nün ekologiyası da zor.

0: özgürüş boldi. Kölnün suyu tehimi süzükleşti. Kumuşla tehimi koyuk östü. Kuşla tehimi köpeydi. Bağraş Gölü suluk yerini başkuruş koğdaş ponkutunun başkuruş koğdaş hadimi Goz Şü başkuruş koğdaş ponkutunun kuşlarının köpeyiş mezgelideki bir hatarlıkini delcaydı koğdaş üçün köl rayondaki kuşlarının yadroluk makallı şişçayı. Noktuluk köpeyiş rayonuğa yette mokum küzetiş noktası. Töt ölçemleşken közetiş liniyasını orullaştırıp, noktuluk rayonlarını çarlap tekşürüş, közetişini toluk ışkaşırıp, ölük bulun kalmıqallıkını tonuşturup mındak dedi. Hazır del su kuşları çözücüsünü yetiştirdiğin mezgir, bu yıl çözücülerinin sani bulturukudun tahminen 20% açtı. Nöbette biz küzetken kuş türleri 200 kıldın eşip, 10 yıl ilgirkiden 30 kılığı yakın köpeydi. Kar leylak, akku katarlık, etvarlık kuşlar mı bu yargı kelip uvu yasap köpeydi. Suluk yardaki yepinci üsümlükler mi naayt yakşı esliği geldi.
1: Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda Şincan Radyo Televizyası Stansısının Şincan Haberleri Programısı boyunca anlatış bedoğu.

Yine dostlarımızdan Ahmet Niyaz Karkaş, Tılsım Katarlık dostlarımızdan yaktırıp anlayıp tuttu. Bu Soğubay degen dostumuz Kaşkar Yenişehir'e çıkıştaki Yanbulak tarafındaki yollara van degen uçurunu kaldırıp tuttu.

Dostlarımızın Abdükerem, Badam Taksi Katarlık dostlarımız yaktırıp anlığa bitipti. Ondan bolsa yani mezmurlarımız niyet güzeli. Közeynekini 2 yılda bir katım almıştırış lazım. Közeynekini 2 yılda bir katım almıştırısı muhabbak. Közeynek takaydıgan nurgun kişiler közeyneki bozulmasıyla almıştırmaydı. Ameliyatta közeynekinin bu işletiliş ömrü var. Her 2 yılda bir katım közünün körüş kuvvetini, gradosunun özgergen, özgermegenliği, aynikinin upurgan, upurmağalığını tekşürüp, közeynekini almıştırışının zorunluluğu ba yokluğunu cazımlaştırış lazım. Onun başka közeynek meynet bu kese aynakini közeynek latısı ya ki kiminin peşinde aylandırıp sürtmesi gerek. Bu adet aynak yüzündeki bir kavet perdini asalla zahmilendirip közeyneklerin işletiliş ömrünü kıskartı vidudu. Közeyneklerin sürtken de aldı bilen suda aynak yüzündeki dağlarını yuyup andan aynak sürtüş kağızı ya ki iniş kitalarlık pakız latı bilen bir yönelişte su dağlarını sürtü vetiş aldı ki aynaka küçep sürtüşten saklanış gerek. Tüşlük uykudan kiyin yüreğinin tez soğuşu keserliğinin alamıdı mı? Tüşlük uykudan kiyin bazı kişilerin yüreği tez soğup, yüreğinin çatak çıkan çıkmağalıqıdan gümanlandırıp, ənsırtıp koydu. Ameliyatta bu kıl ekvalını keltirip çıkardığın sebeple naiti köp. Məsələn, uykuğu kanmay uyğunup gidiş, simpatik nerva ziyade ayac alınış, kan azlıq kesili qatarlıqla tüşlük uykudan kiyin yüreğinin tez soğuşunu keltirip çıkırışı mümkün. Bu kıl ekval biraz aranmağandaki normallaşsa bu bedende başka mesele yokluğunu bildirdi. Ama bunun ayakışıp kökrek kısmı ağırsa. Ağırıq sezimi hatta müre, inek terapi tarısa bu tacısıman yürek kesili, yürek muskul tıkılması katarlıq keseliklerinin alameti buluşu mümkün. Bundaq vaxtıda çoğun vaxtıda doktorxanlık görünüş gerek.

Qadirlik anglıqçı dostlarım, şaqtanlar güzel bolsun. Sapırınızdı biz sırdaş programmasını anglaşanlarına qarşı alımız. Mən Qadirya Qaysar. Dostlar, sapırınızdı biz sırdaş programmasını Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əptisi Sılıuşetin nümas qıdamda anlatıldı. Programımızın Sılıuşetin əptisi arqılıq anglaşanlarına mı qızğın qarşı alımız.

Yiraqlardan xilvat güzel yerlerini izdashajasiz. Şenjangda dal şundaq güzel manzaralarga tutuşadigan taş yollar bar. Ölkeli 101-ci liniyasını boylap manganda, məyin şamal məngizlərini sipap, kişiga acayip huzur bağışlaydı.

dostlar, şunun bilan bugünkü sapırağınızda biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımızın yaxdırıp anılgan bağırlıq dostlarımızın rahmet, sapırağınla ravan ve bir xatar bulsun. Mən programı riyas etsi, Qadir Yaqaysar. Xayr xoş dostlar.

Hürmetli radio dinleyicileri, herkese günler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımızı uğurlaştırılan yakınlık nakş köylerimizin yaktırıp anışanlarını ümit kılımız. Ben program reisi Ürker Sultan.

Dostlarım, uçurla qarayımız Zübeyde, sonumuz Qızdın Qarşalımız, Ümit Anlı uçumuz sizden uçurunuz tapışırıp olduq, güldürünüz gerek. Mert dostlar, uçurla asıl damı xilabdı sonuna buldu. 5. sınıfımızın numarı XG1074 FM, yani XG1074 FM.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Cemile Kurban orlagan Anar Khan namlıq naqşı ilə başlayırız. Hani özür dilərsiniz, dostlar. Merhamet.

Dostlarım ki, Uçurlağı'da onunla karayımız Abdur İncan'ın yakışı merkeçem. Uç vaxtınız xayirlik boğayı karşalımız Qashqa şəhərini. Paynap yolları koşuyor işte Ravanda Pışırayla Abdur Qashqa'da ki. Dostlar, ünümlük payını koyunla. Marı gülendimiz sizden mi gül çaylarınızı tapışırıp olduk sizgime köpten köp rahmet.

Dostlar, iki uçurla qarayımız Abdikerim Ustam, Cumhuriyet Kocisi'ye Yecin Gey Kocilir için de Ravan Gey'de uçurlanan yıllı Abdurrahmet. Onun başka Kağılıq'tın Anar Gül Anılıkçımız, Zeyf uçurlanızda uçurup aldık rahmet, Şimfa Anılıkçımız, sizin ama Gül Çaylarınızı köptün köp rahmet. Hoşuna sörmetlik radyo anılıkçılığa tüvende Bahar Gül imin orlıqan, bizden Şincan Yaxşı Cayın Namlıq Naxşını birlikte anlayımız. Merhamet dostlar.

0: 0852 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yakı sizi çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibim bağ programı sizi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamak konuyla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve köyünüş mücessemlengen avazlarımız bile

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzluk, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xüştəbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətigəlik ilna xeylik bolsun. Bugün 2026 yıl 6 ayının 1-ci günü, Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 16 günü.

Her bir gün bütünle yeni başlanıştan deyerek bir yarıdı. Hazırkı vaqtını qadırlar, tırışıp ögünüp özünüzünü toxtamay yüksel durun. Fakat özlüksiz alğı basqandılar, ondan özünüzü teximi münevver kişiye aylandırıp, teximi esil hayat bilen uçurşalaysız. Yeni kuyaş nur çaşkan bu demlerde arzularınız için kaysarlık bilen qadam elan. 20 ümit, 20 tuyguğu tolgan seherde güzel tilek ve yaxşı tavsiyelerimizi elip, radyo dolguları arkalık silahı aliy salamlarımızı yollayımız. 107.4'ün Xeylik Seher programımız arkalık, radyo aldırıkı barlıq anlıqçılarımızdan aktif pozisiya bilen yeni bir günge dadıl yüzünüşünü ümit kılımız. Her bir işlerinle özünle oylağın gerek güzel bulsan. Qadirlik dostlar, bugün 1 iyun Xalqara Balla Bayırmı. Bu münasebet bilen bağırlık ballarının bugünkü bayramını kızgın tebrikleyimiz, bayramınlağı mübarek olsun, ballılıkınla çeksiz hoşallıklağı tılsın. Ben programı Riyas Aytısı Edil Raba Anıver. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu abçisi Sılıqşedin namaz qadamda anlatıldı. Programımızni Sılıqşedin abçisirme anlaşılanı karşalımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövendiki mezmullar oralaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sayıbımızda akçaş köpeyip geçişinden aldığını kandak iliş gerek. Yazda hareket kılganda özünün çetke aladığın vaqt bölekleri katarlıq mezmullarda sözləp yerimiz. Programımızdan sağlamlıq sabahatları sayıbısı da qaysıqıl xorek keserlik təvə buludu. Her günü qursaqını olab bərsə, bədənini qandaq özgür işlə buludu, qatarlıq məzmunlarda sava sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik, qıtanla proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsan.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 107.4'ün Xaylik Sarı programımızı davamlaştıratımız. Emni Selani 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarından anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan haber dağılımız. Hazır anlatılı vatkan 107.4'ün Xaylik Sarı programımız ahırlaşğandan keyin saat 7.30'da Vatan Mina Aylan programı seyrek tanladı boludu. Saat 8.30'da Ətigərlik Xəbərlər proqramımız. Saat 9.15'də Ətigərlik Yollarınız Bizəmrə proqramımız. Saat 11'də Səpərinizi Bısırdaş proqramımız. Saat 12'də Minin Avtomobilin proqramımız. Bununla ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim sabatla, avtomobil seti biliş doğrusuzluk uçurları yıqtanladı boludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınız Bizemre programımızı. 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15'e anlatıldığın Çişlik Yollarınız Bizemre programımızı Çişlik Aramağızı ahmiyyatlı kılgısı. Saat 15'de Kanunsuz Gemre programımızı. Saat 16'da Sizge Rahmet Eytğumbar programımızı. Kişiler arasındaki mihra muhabbet tavsiye kılınan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktif güç tarqıtırgan bu programının ganimet tamlarını koldan berip koyman. Saat 17'de Gülgünçiler programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Bizemre programımızı. Saat 20.30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21.15'de Tenterbiye ve Sağlamlık programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tenterbiye haberleri, Çin kış bilimleri, sağlamlık sabahları diye kıtınladı boludu. Saat 22'de Səpərinizi Bısırdaş programımızı anlatıldı. Saat 23'de Xeylik Axşam programımızı, bununla yakınlıq naxşı müzikla köngül aramaladı boludu. Saat 24'de Sizge Rəhmət Eytğumbar programımızı anlatıldı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Kadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqa obisi Silur Shedding namaz qadamda anlatıldı. Programımızı Silur Shedding əmçirəm alınışınlarını qarşalımız. Hayatki ən güzəl minutla köpincə Allah'da bizdən toxtumay izcil tırışqandan keyinki nəticimizdən gelidu. Çünki tırışıp qolga keltürgen muvafiqiyyatla kişiga haqiqi xoşallıq və rahatlik beqişlaydu. Izchilliqning o'zi bir g'alaba. Shuningga ishininki izchilliq sizni hamon o'ylamagan xushalliqlarga erishtirdi. O'zingizni har vaqt muayyanlashtiring. Asalliqchi voz kechmang. Yangi bir kun, yangi bir sahar orzu umidlarning boshlanishi. O'zingizga ilhom, madad bering. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni hargiz yo'qotmang. Qanchalik tirishchilik ko'rsatsangiz, shunchalik natijaga erisha olasiz. Qadirli do'stlar, har bir kuningizga ahamiyatli bo'lsin degan go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi 107.4 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yaqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar. Qadirli do'stlar, endi deyqtinglar anglatilishda turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shiting Updatalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıkarıldı.
1: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıq nuqtı uçturla nopozluq çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duqtırılıdı.
0: Sağlamlıq körsetmesi gümani paraştırınızı tügütüdü.
1: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağı cevap verilidü.
0: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləysiz.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
3: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgı çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısı da xalığan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübki bilerli setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Shiting Updatalını çürüp, sərxil məzmunlardan huzurunun.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programlarımızı yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif kuşlar kıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz emra bir
1: Semet buva, şifta setib ağıl çıxıb sizdə.
2: Ha, xeyirli səhər qızım. Çıxmayın sizdə.
3: Ümidvar adam her bir günni yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı turgan arzu armalla. Yüz beriş aldı turgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esinizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sənət Radyosu siz bilen bile etraptaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

74 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini hağlayın.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.